0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Kadın sağlığı çok uzun zamandır göz ardı ediliyor. Artık daha iyisini yapmanın zamanı geldi. Daha iyi destek, daha anlaşılır bilgiler ve daha erişilebilir bakım. Endometriosis, rahim içi araçlar için ücretsiz ağrı kesici ve menopoz desteği. Sizin daha iyi hissedebilmeniz için biz daha iyiye gidiyoruz. womenshealth.vic.gov.au adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 94001928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
5: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: dinleyicilerimiz ve daha izleyicilerimiz 300'de Melbourne Türk Radyosu'nun salı akşamı canlı yayında. Hoş geldiniz. Melbourne, Avustralya'dan tüm dünyaya ve tüm dünyadaki Türklere ve gönlü büyük ve güçlü Türkiye ile olan herkese selamlar, sevgiler. Melbourne, Avustralya'dan Brunswick'teki stüdyomuzda ben İbrahim Göçoğlu, Mahmut Eren,
1: Adem Atmaca
0: ve bugün çok özel konuğumuz var. Evet. Çok özel bir konuğumuz var. Gazi, girdiği çatışmada yaralanan ve sağ kurtulan kardeşimiz Burak Can Ünay'la birlikteyiz.
2: Ünay'la
0: birlikteyiz.
2: Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Ve tabii ki güzel kardeşimiz Uğur Kabak kardeşim, sen de hoş geldin Uğur'cum. Kuzensiniz.
2: Evet.
0: Evet, Uğur Kabak'ın kuzeni Burak Can
2: Ünay.
0: Ünay'la birlikteyiz. Assubay 6 yıl evvel Beytüşşebap'ta, kırsalda girdiği çatışmada maalesef iki ayağını kaybetti. Ama sağ ve yanımızda.
2: Yıkılmadım ayakta.
0: Hala ayaktasın, evet. Ve hala moralin yüksek güzel kardeşim.
2: Çok
0: öyle değil mi Burak kardeşim?
2: Yıkılmak yok, ayaktayız.
0: Allah evet. Senden sağ razı olun olsun Burak'cığım.
2: Sağ olun.
0: Diyoruz. Şimdi seninle özel röportaj yapacağız. Ama önce Adem Bey'den bugün Avustralya'ya dair çok önemli haberler vermek istiyoruz. Buyur Adem Bey,
1: evet,
0: kardeşim.
1: Çok sıcak haberler çünkü evet. Bütçe 15 dakika önce açıklandı. Hı. Biliyorsunuz geçen hafta konuşmuştuk ve dedik ki Avustralya'nın federal bütçesi gelecek salı günü çıkacak diye.
0: Evet.
1: 7.45'te bütçeyi açıkladılar, onun için tam okuyamadık hepsini tabi ama tabii. Kısaca anlatacağım. Ve misafirimiz de var bugün, onun için kısa bir anlatayım.
0: Çok
1: bugün.
0: Çok kısa.
1: İşçiler, yani Avustralya'daki işçilerin, ilk önce onlardan başlayalım. Hı. $250 tax offset. 2 sene üzerine 2027 ve 2028'de offset dedikleri $250. Eskiden hatırlıyor musun? $1000 bir tax offset vardı. Onu 250 yaptılar. Yani 2 sene içinde $500.
0: Bozdur harca desene.
1: Australian Tax Office. Yani şey olarak 6.4 milyar dolara mal olacak 4 sene içinde. Bir de $1000 Instant tax deduction for work related expenses. Yani otomatikle iş için masraf gösterirsen $1000, bunu da tax office kabul edecek.
0: Önce harcamayı yapacaksın ki.
1: Tabii. Onu da göstereceğim. O Avustralya'da 6.2 milyon çalışanı etkiliyor.
0: Evet.
1: Kaybedenler, yatırımcılar. Kaybeden yatırımcılar.
0: Öyle mi? Hayret.
1: Buradan yeniden okuyorum, için özür dilerim dinleyicimizden. Yeni haber çıktı.
0: Tabii. Sıcağı sıcağına.
1: Biliyorsunuz Avustralya'da capital gains tax var.
0: Evet.
1: Ona nasıl diyebiliriz? Ya. Kar payı vergisi. Yani bir ev alıyorsun, ikinci bir ev mesela. Evi 1 milyon alıyorsun. Kendi evin değil, oturduğun ev değil. O evi $1.5 milyon satıyorsun.
0: Evet.
1: O $500,000 vergiye tabi.
0: Evet.
1: Yani kazanç kazanç tabii. Kar tabii. Vergisi. Onun için onu değiştiriyorlar. Onu biliyorsunuz ilk evinde %50 indirim yapıyorlar. Tamam mı? Hemen okuyorum. Made from selling asset. Bunu düşürecekler.
0: Capital yani %50'sini.
1: Evet.
0: Silecek öyle mi? Evet. Geriye sarılacak.
1: Yani en az yine %30 bu kar payı vereceksin. Ona getirdiler. Bir alt limit koydular %30. Eskiden %50'sini indirim yapıyordular. Onun için diyelim ki 500 kar yaptın. 250 bin muaftı. Evet. 250 binden vergi ödeyebiliyordu.
0: Evet, evet.
1: Ve masraf ne gösterince de düşüyordu.
0: Evet.
1: Ama şu anda %30'unu mecbur ödeyeceksin diyorlar.
0: Evet.
1: Yani o %50'yi.
0: Yani zenginlerin vergisi arttırıldı. Yatırımcıların.
1: Öyle yatırımcıların. Evet.
0: İyi, o güzel. Sosyal adalet için.
1: Evet. Evet, bir tane de ev sahipleri kiraya vermiş olan, kira ne derler ona, landlord diyoruz da
0: evet,
1: İngilizce.
0: Ev sahipleri. Ev sahipleri. Birden fazla evi var ve kiraya veriyorsa ikinci evini, öyle mi?
1: Negative gearing biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Negative gearing de, onu da kirada olanlar bilir, oradaki ödediğin masraflarını kardan düşüyorlar. Bunu sadece yeni olanlar, yeni evler için yapacaklar. Yani diyelim ki bir eski ev alıyorsun. O evin üzerine borç çekiyorsun. Bir kiracı oturuyor. Orayı kirayı ödüyor.
0: Evet.
1: Sen de o verdiğin faizleri düşürebiliyordun.
0: Karlar gelirinden düşürebiliyordun.
1: Faizlerini ödüyorsun
0: evet.
1: Ya.
0: Evet.
1: Onu masraf olarak gösterebiliyordun.
0: Evet.
1: Ama onu kaldırıyorlar. Sadece yeni ev
3: Sadece yeni ev. Eski evler için
1: eski
3: değil.
1: Eski evler için yani geçerli değil.
3: Yani bu ne demektir? Yeni evlerin yapılmasına teşvik demektir.
1: Evet.
3: Evet.
1: Ekonomiyi...
3: Çünkü ev kıtlığı var. Avustralya'da Burak kardeşim.
2: Evet.
3: Büyük bir konut krizi var şu anda. Konut krizi. Yeterince ev yapamıyorlar. Yeterince ev niye yapamıyorlar diye soracak olursan. Maalesef. Bir kere devlet bu işin içinde hiç yok. Eskiden vardı. Social housing yapıyorlardı yani sosyal konut yapıyorlardı eskiden. Housing komisyon filatları var görmüşsündür. Hı hı, onları gördüm. Devlet yapıyordu. Ucuza kira veriyordu. Ama o dönem bitti. Ev yapımı sadece ve sadece özel sektörün elinde. Özel sektör sadece ev yapıyor. Devlet ev yapmıyor. Dolayısıyla şimdi de onun kıtlığı var. Kıtlığı var ve dolayısıyla ev fiyatları çok yüksek. Kiralar da çok yüksek. Bir konut krizi var. Güzel kardeşim Burakcığım.
2: Paranın gücüne göre artık konuşuluyor yani, evet, öyle anladım ben, evet, bu ülkede.
3: Evet.
1: dünyanın
2: öyle diyelim var mı?
3: Evet, evet, tabii.
1: Evet. Evet. Ekonominin büyümesinde bir değişiklik yaptılar. Ekonominin büyümesinde 2.225 senelik büyüme var Avustralya'da. Onu tekrar gözden geçirdiler. 1.75 büyüme oldu.
3: Büyüme yani azalacak.
1: Bazı ekonomistler Avustralya'nın şu andaki bir recession'a olduğunu ama açıklamadıklarını söylüyor.
3: Evet.
1: Görüyoruz ki kafeler kapanıyor, lokantalar kapanıyor. Yani ekonomide bir durgunluk var.
3: Var.
1: Yani onu da görüyoruz.
3: Evet. Ama ufukta bir ışık var. Nedir o ışık diye soracak olacaksan.
1: Nedir o ışık?
3: 2032'de
1: evet.
3: Dünya Olimpiyatları
1: evet.
3: Brisbane'de olacak. Brisbane şehri var ya kuzeyde. Queensland'de. Dünya Olimpiyatları 2032 Brisbane'de olacak. Hani Avustralya'da olacak. Dolayısıyla ona bir umutla bakıyorlar. Ekonomistler, efendim işverenler, ne bileyim o şey sektöründe olanlar, yatırım sektöründe olanlar buna bir umut gözüyle bakıyorlar. Bir canlanma olur diye düşünüyorlar.
1: Tamam da. Brisbane'deki şunu da sorayım sana. Şimdi vatandaş soracak.
3: Evet.
1: Ben vatandaş olarak konuşuyorum.
3: Evet.
1: Diyecekler ki İbrahim Bey.
3: Efendim.
1: Brisbane'deki Olympics benim masama yemek getirecek mi?
3: Getirecek.
1: Nasıl getirecek? Yani benim gaz paramı ödeyecek mi? Yani ben elektrik paramı ödeyecek
3: evet,
1: mi? Nasıl
3: evet.
1: Nasıl ödeyecek?
3: Ya yani. Nasıl ödeyecek olur mu ya?
1: Yok ya.
3: Avustralya ekonomisi büyüyecek. Kalkınacak.
1: İnşallah.
3: Avustralya'ya yatırımlar artacak.
1: Evet.
3: Para dönecek. Herkes bundan inşallah nasibini alacak diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir tanesi de savunma şeyinde, savunma sanayinde.
3: Evet.
1: Avustralya 53 milyar dolar gelecek 10 sene içinde ekstra ödeyecek. Ekstra yani senede 5 milyar dolar daha fazla savunma sistemlerine ve savunma sanayine verecek.
3: Geçen gün bir ara dikkatimi çekti Adem Başkan'ın, Burak Bey sizin için söylüyorum. Dünyada en çok silah sanayine para veren ülkelerin başında da veya ilk 5'inde veya 10'unda Avustralya geliyor biliyor musun? Silah için harcama yapan ülkeler arasında Avustralya geliyor. Niye diye soracak olursan Uğur kardeşim sen ortalıkta dolaşıyorsun her gün değil mi?
2: Piyasada.
3: Silah yapan herhangi bir endüstri fabrika burada görebiliyor musun? Gözüne hiç çarpıyor mu?
2: Yok.
3: Olsa bile zaten gizli saklı.
1: Evet.
3: Ne yapıyorlar? Efendim İsrail'deki F-16'lar için özel cihaz üretiyorlar, onu da sessiz sakin yapıyorlar değil mi?
2: Evet.
3: Ama büyük bir silah fabrikası, ne bileyim tank fabrikası görebiliyor musun? Hayır. Evet. Adelaide'de efendim şey yapacaklarmış da, denizaltılar yapacaklarmış da falan filan. Biraz onu duyuyoruz. Onun dışında
2: hiçbir şey.
3: Jet yapıyor muyuz? Mesela bir TUSAŞ var mı burada? Yok. Bir Aselsan var mı burada?
2: Yok.
3: Bir Kırıkkale... efendim Roketsan var mı burada?
2: Yok.
1: Avustralya bu konularda daha fazla parça ve teknoloji üretiyor.
3: Evet.
1: Yani çünkü Avustralya'da bir politika var. Devamlı silahlarını Amerika'dan
3: evet.
1: ve İngiltere'den alır.
3: Evet.
1: Yani Avustralya nadirdir bir ülkeden başka bir ülkeden almaya.
3: Oh.
1: Şöyle diyelim biliyorsunuz yeraltı denizaltılarını Fransa ile anlaşma yaptılardı evet. hatırlıyorsunuz. Amerika buna çok kızdı.
3: Kızdı.
1: Ne oldu? Avustralya oraya 5 milyar dolar ceza ödedi Fransa'ya. Evet. Çünkü iptal etti.
3: Çünkü kontratı iptal etti. Ediyorsun.
1: Ondan sonra Amerika'ya verdi. AUKUS dediğimiz yeni bir kuruluş. Ve bu denizaltılarını oraya verdi.
3: Evet. Ve o denizaltıları almayacağımız da meçhul. Avustralyalı siyasetçiler veya efendime söyleyeyim ne bileyim bu silah sanayinde olan generaller şunlar bunlar Diyorlar ki bizim o Amerika'ya ödediğimiz nükleer denizaltılar için ödediğimiz milyarlarca dolar karşılığında denizaltıları alıp alamayacağımız meçhul.
1: Meçhul yani, evet.
3: Amerika isterse verecek, isterse vermeyecek. Amerika da demiş, ya işte bakarız diyormuş. Parayı alıyor, milyarlarca doları. Bize ne zaman teslim edeceksiniz bu nükleer denizaltıları diye Avustralyalılar sorunca, mesela Malcolm Turnbull, evet, eski başbakan falan filan, ya işte siz boş verin.
1: Şöyle diyorlar, diyorlarmış. 2036'da dediler ilk olan. Hı. O da diyor bizim ihtiyacımız yoksa diyor, heh, onu verebilir sana, evet, diyor.
3: Ama eğer bizim ihtiyacımız varsa o nükleer denizaltılara parasını vermiş olsan bile biz elimize tutacağız diyor Amerika. Burak kardeşim.
1: Evet.
3: Böyle biriyle karşılaşıyoruz işte.
2: Yönetim başkalarının elinde diyelim, evet, bari.
1: Tabii. Tabii. Son olarak bir tane daha toplumumuz ilgilendiren NDIS dediğimiz, evet, biliyorsunuz National Disability Insurance Scheme.
3: Evet.
1: Bunda biliyorsunuz 50 milyar dolar senelik burada harcanıyor.
3: 50 ve milyar bu yüzde, dolar bu, çok bu, büyük bu, bir meblağ.
1: Burada her sene %10 yükseliyor. Evet. Yani demek ki gelecek sene 55 milyar öyle gidecekti.
3: Ondan sonra gidecek 62 milyar.
1: Buna durdurlar. Ve 160 bin kişiyi, evet, NDIS'ten indirecekler.
3: Çıkaracaklar.
1: Yani çıkaracaklar.
3: Aman hemen telaşa kapılmayın.
1: Çünkü, evet, bunun bir prosedürü var.
3: Evet.
1: Gerçekten NDIS'e ihtiyacı olanlar, hı, durabilecek. İhtiyacı olmayanlar ve tekrar gözden geçirilecek. Gözden. Ve bunlar belki oradan indirilecek diyelim.
3: Çünkü neden diye soracak olursan Uğur kardeşim ve Burak kardeşim. Bu bundan kaç yıl evvel bu NDIS başlatıldı? Bir 5-10 yıl oldu galiba, değil mi?
1: Daha fazla.
3: Ben neyse. Yani yaşlıların, engellilerin bakımı için dediler ki.
1: Sigorta.
3: Ya sigorta, onlara iyi bakalım. Tamam mı? Gerçekten. Engelliyse, bakıma ihtiyacı varsa, yaşlıysa bunlara para ayıralım ve onlara güzel bakalım demişlerdi. Fakat sistem çok iyi yapılmadığı için sistem suistimal edildi. Ve milyarlarca dolarlık suistimal varmış.
1: Evet.
3: O nedenle ve kontrolden çıkmış yani 5 milyar değil, 10 milyar değil, 50 milyar dolar.
1: Bu şöyle diyebilir miyiz? Ama NDIS başladığında gerçekten ihtiyacı olan, mesela tekerli sandalyekli olan, böyle 24 saat bakımda olan böyle insanlara doğru hadi bir çocuk maalesef hani sakat doğayabiliyor. Evet. Bunun ömür boyu bakımı için bir kenara böyle bütçe kondu. Ama maalesef sonra işte psikolojik problem olanları koydular. Ondan sonra eskiden çocuklarda biliyorsunuz var.
3: Otizm.
1: 10 çocuktan 3'ü otizm olarak dediler ve bu sisteme koydular. Şu anda o sisteme girenlerin 10 kişiden 5-6 kişi olmuş çocuklarda.
3: Otistik.
1: Yani toplumda gerçekten bu büyüdü mü, yoksa hani hafif bir problem olduğu zaman bu çocuk işte ADHD mi diyorlar?
3: ADHD
1: ve otizme ney? Bunları artık tekrar bir sisteme koyacaklar. NDIS'ten düşürüp başka bir çocuklar için özel bir sistem kuracaklar. Yani ve biliyoruz ki bunda bazı insanlar dışarı business class'la gitmişler, bunu devlet ödüyor. Yani böyle şeyler haberlere çıktı, gördük. Ve bunları tutukluyorlar. Sydney'de mesela yeniden bir 25 milyon dolarlık bir fraud görmüşler.
3: Evet. Hani onu da suistimal olmuş. Tabii İyi insanları, işini düzgün yapan insanları tenzih ediyoruz. Sadece küçük bir kriminal atıyorum. Kriminal diyebiliriz. Çünkü hakikaten başkasının hakkını alıyorsan bu suç yani. Bu bak, onları engel olmak için bu sistem gözden geçiriliyor. Ve diyorlar ki 160 bin kişi, bu sistemden istifade eden 160 bin kişinin sistemden istifade etmesi belki durdurulacak diyorlar.
2: Hatta şöyle derler, kurunun yanında yaş dayanıyor.
3: Evet, maalesef.
4: Ona da gidiyor. Evet. Şimdi bir başka bir bitti mi senin?
1: Onu biz haftaya daha fazla detaylı girelim.
3: Detaylı olarak konuşabiliriz.
4: Duyuru olarak söyleyelim. İstanbul Milletvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Serkan Bayram Avustralya'ya geldi. Ve önümüzdeki cuma akşamı bu milletvekilimiz küçük bir köyde başlayan imkansız bir yaşam mücadelesini azim, umut ve kararlılıkla nasıl başarıya dönüştürdüğünü anlatan ilham verici gerçek hikaye bir film, Buğday Tanesi filmini milletvekilimizin bizzat katılımıyla hep birlikte izleyeceğiz. United Cinema Craigieburn'de Türk evet. filmleri oynatıyor evet. arasında biliyorsun. Önümüzdeki Cuma akşamı 15 Mayıs Cuma akşamı saat 16.15'te başlıyor. Ve biletler sadece $5. Bununla ilgili
3: sadece $5.
4: Bileti önceden de alırsınız veya kapıdan da alırsınız. Unutmayın diyoruz. Bu milletvekilimizi de orada yalnız bırakmayalım. Kendisi bu engelliler haftası herhalde bu, evet. bu hafta evet. içerisinde değil mi? Onunla ilgili bu kendisi davet edilmiş. Ve Cannes Film Festivali'nde de davet almış.
3: Abi Cannes diye genelinde. Yazılır ama Cannes diye okulur.
4: Cannes.
1: Cannes. Queensland'daki değil mi?
4: Uluslararası.
3: Cannes Film Festivali.
4: Fransa'da. Layık görülmüş. Evet. Cannes. Cannes. Neyse. Cannes.
3: Cannes Film Festivali. Cannes diye yazılıyor ama Cannes diye okunuyor. Enteresan değil mi?
1: Evet, biz de milletvekilimize hoş geldin diyoruz
3: evet,
1: buradan.
3: Evet, milletvekilimize hoş gelmiş. Evet.
4: Cuma
3: İnşallah günü orada olacağız.
4: Muhtemelen Cuma yayınımız da burada olacak.
3: İnşallah,
4: canlı
3: hadi bakalım.
4: Canlı alacağız. Şu anda Yeni Zelanda'ya gitti. Oradan buraya gelecek.
3: İnşallah, hadi bakalım. Görürüz. Önümüzdeki herhalde. Cuma günü, yani bu Cuma değil mi?
4: Bu Cuma.
3: Bu Cuma, evet, iki Cuma, gün sonra. Bu, üç gün sonra. Kaçırmayınız, Craigieburn sinemalarında sadece ve sadece $5. Çoluk çocuk hep birlikte... Geliniz seyrediniz değil mi?
4: Evet.
3: Bu
4: evet.
3: başarı hikayesini engelli birinin hayat boyunca yılmadığının örneğidir. İşte burada.
1: Evet.
3: Değerli kardeşimiz, evet, değerli izleyicilerimiz bugün çok özel. Türkiye'den gelme. Güzel bir kardeşim var. Burak Can
2: Ünay.
3: Ünay.
2: Ünay.
3: Gazi kendisi. Bundan 6 yıl evvel Beytişebap'ta anlatacağım ama bir giriş yapıyorum.
2: Tabii ki.
3: Teröristlerle girdiği bir çatışmada bombanın infilak etmesi sonucu iki ayağını kaybetti. Şu anda oturuyor ama ayakları yok. Burak kardeşim evet. hoş geldin. Hoş Gazi bulduk. Kardeşim hoş
2: Geçmiş
3: geldin.
2: Olsun. Teşekkür ederim.
3: Geçmiş
2: sağ olun.
3: Olsun. Adem Bey, o gülen olun. Yüzün hiç solmasın.
4: Solmasın.
2: Cümlemize Allah razı olsun. Şükür. Ayaktayız, yıkılmadık. Rabbimize sığındık. Hamdolsun bugünlerimize. Ve hani 6 sene oldu bu olay olalı.
4: 6 sene.
2: 29 Temmuz 2020'de gerçekleşti. Ve 6 sene sonra işte şu an kimlerle, hangi abilerimizle, nerede tanışıyoruz. Bugünlere şükürler olsun diyorum.
3: Ve hala da Allah'a şükür ediyorsun.
4: Doğduğun yerden başlasak. Şöyle evet. kendini bir tanıtsak. Kısa, seni tanışalım. Bir
2: şöyle söyleyeyim. 26.06.1995 Amasya'da doğdum
4: Amasya.
2: Ben. Evet, kendisi de Uğur kuzenim olur.
3: Kuzeni Uğur
2: çocuğum.
3: Kavak bu arada. Bir merhaba de Uğur ya.
1: Toplumun çok sevdiği bir delikanlı.
3: Evet. Uğur çok sevilen bir kardeş.
4: Amasyalılar
3: evet.
4: burada bayağı var. Doğrudur. Onlarla bir yakabağımız.
3: Rahmi Kavak'ın oğlu.
2: Evet. evet evet. Kendisi eniştem olur diyelim
4: çok
2: bari.
4: Çok güzel mi?
2: Sağ olun Allah razı olsun. Amasya'da doğdum ama 5 aylık gene bebek gene işte bir hani... Köy yerleri ekonomik durumdan dolayı babam işte apartman görevlisi derler. Hani kapıcılık işiyle İzmir'e gidiyor ve 95'ten beri İzmir'de ben büyüyorum.
4: Güzel. Orada İzmir.
2: İzmir'de büyümem oluyor öyle diyelim. Güzel. Hatta doğduğun yer değil doyduğun yer diye bir laf vardır. Öyle hayata başladık. Bundan sonra nasıl diyeyim ilkokulum, ortaokul, lise her şeyim orada İzmir'de. Tamam. Üniversiteyi okudum, Ege Üniversitesi'nde okudum.
3: İzmir. Hangi bölümü okudun? Güzel.
2: Makine bölümü, makine teknoloji bölümü.
4: 9 Eylül mü oluyor?
2: Ege Üniversitesi.
3: Ege Üniversitesi.
2: Ege ayrı 9 Eylül. Ayrı. Ondan sonra tabi bu süre zarfında da ben üniversite okunana kadar da hani nasıl diyeyim yazları olsun, hafta sonları olsun çocuk yine işte kuaförlük, çilingirde çalışma, garsonluk.
4: Şey
2: böyle
4: yani.
2: Hani hem okudum hem çalıştım.
3: Helal hani kendi paramı olsun kazanayım. Kardeşime.
2: Evet. Hani bazı insanlar bedeniyle para kazanır. Evet. Hani kimileri de beyniyle. Hani ben de böyle bedenle çalışmayı seven bir tiptim ve... gücenmedim. Hatta şöyle söyleyeyim.
3: Hayat dolusun.
2: Bir evin bir çocuğuyum. Başka kimse yok. Anne baba ben tek kardeşim. Abi abla falan yoktur. Bu şekilde öyle derken en son 2017'de bir jandarma okullarında bir sınav olduğunu öğrendim. Hani internet sosyal medya üzerinden ve başvurdum. O olmaz umuduyla. Hani şans kader hani ben olur olmaz bilemem. Hani Anadolu şeyimiz vardır ya hani böyle polis asker hani severiz çocukların evet. böyle silah tabanca hevesi. Pişman değilim girdim hani
3: çok
2: şimdi tabii
3: güzel
2: olay
3: ettin
2: oldu.
3: Abi
2: ve bir sene eğitim aldım ilk görev yerim Antalya 2 yıl Antalya'da çalıştım.
3: Peki eğitimi aldın ne oldun ne çıktın?
2: Jandarma assubay çavuş.
3: Jandarma assubay çavuş.
2: Olarak rütbe aldım. Ondan sonra...
4: Ne kadar sürdü eğitim?
2: Bir sene eğitim bir sene sürdü. Eğitim 8 sürdü. Ay akademik eğitim böyle teorik dersler falan. Geri kalan 4 ayda işte 2 ay komanda kursu.
4: Kaç yaşındaydın o zaman?
2: 22 yaşında okula girdim. 23 yaşında mezun oldum.
4: Bu askerliği kapsıyor mu öyle?
2: Tabii. Şimdi onu... bu assubay okuluna gidince askerlikten de muaf olma sayılıyor.
3: Tamam. Çünkü... Zaten askerliğini yapıyorsun orada.
2: O, orada yapıyorsun askerliği. Yani.
3: Ömür boyu asker olacak adam. Ne kadar?
2: Hatta şöyle vardır. Askerde şafak vardır. Bizim rütbeli personellerde mehtap vardır. Şafak diye bir şey yoktur. Şafak çünkü hani...
4: Mehtap 1, 2, 3, 4.
2: Mehtap. Çünkü bizde hani şafak günü belli değil. Mehtap devamlı gider. Devamlı. 30 sene sonra, 35 sene sonra emekli olursun. Hani öyle düşün.
4: Geri düşer şafak. Sizinki ileri gider.
2: Evet, ileri gider. Velhasıl kelam işte eğitime başladık. Bir sene eğitim gördük. Orada teorik askeri eğitimler işte nasıl diyeyim TCK, CMK diye dersler olurdu. Ceza muhakemesi. Türk
3: neredeydi?
2: Ceza
3: tanımı. Okulumuz neredeydi?
2: Ankara BTP Jandarma Saha Güvenlik Akademisi olarak geçiyor.
3: Çok güzel.
4: Yatılı mı?
2: Tabii okul için yatıp kalkıyorsun. Eğitim orada.
4: Hafta askerliği sonra, yapıyorsunuz resmen.
2: Tabii askerlik de yapılıyor. Orada tabii bir ay intibak eğitimi derler. Yat, kalk, sürün, acemi eğitim. Oo. Ondan sonra yemin töreni yaparsın. Sonra işte belli periyotlarda haftada derslere girersin. Askerlik dersi, işte olay yeri inceleme dersleri, işte yani kriminoloji evet unuttum çünkü bayağı çünkü uzaklaştığım için artık
3: şimdi hem Türkiye hem Avustralya karıştırıyorsun diye.
2: Bazen evet konuşurken kelimelerden de karışıyor. Demem o ki abim işte bir sene eğitim aldım ve ilk görev yerim bilgisayar ortamında otomatik olarak Antalya'nın Kepez ilçesi olarak Kepez ilçe jandarma komutanlığında göreve başladım.
3: Süper.
2: Ondan sonra işte hani nasıl diyeyim kavga, hırsızlık olaylara böyle köy yerlerinde kırsalda jandarma olarak olaylara gidiyorduk. Yavaş yavaş tabii meslekte öğrendim, çevremden öğrendim, eğitim aldım derken 2020'de tayinim çıktı. Hani bu pandemi zamanıydı o zaman.
3: Evet.
2: Ve Şırnak'a gittim. Gittiğimin 14. günü.
3: Bir dakika.
2: Evet.
3: Şırnak'a tayinin çıktı.
2: Şırnak. Antalya'dan Şırnak.
3: Bravo. Herhalde sen de sevinçten uçtun herhalde. Çünkü ben görüyorum böyle bir şey istiyorsun sen.
2: Ya şöyleydi İbrahim abi şöyle söyleyeyim. Nasıl istiyordum? Hani daha taze. Çünkü 24-25 yaşındasın. İlk görev yerin. İlk görev değil mi? İlk doğu görevin.
3: Evet.
2: Komando birliği. Çok hani güzel. Enerji full hat safhada. Tamam hani vuracağız çatışacağız gibi heves de var. Ama velakin hani maksat o... Enerjimizi orada atacağız. Hani psikolojisiyle geçelim. Yani.
3: Burak kardeşim geçtim. Normalinde boyun kaçtı?
2: 1.82.
3: Maşallah.
2: 1.82'ydi.
3: Ve kilon ne kadardı o zaman?
2: O zaman 79-80 civarındaydı.
3: Çok güzel bak tam. Maşallah. Ölçüler tam.
2: Hatta şöyle derler hani iki kolunu açınca boyun evet. Şöyle derler. Hani şöyle,
3: maşallah.
2: Boy hevesi boyumu şöyle gösteriyorum diyorum.
3: Evet.
2: Yani Şırnak'a gittim. Gittiğimin 14. günü. Orientasyon eğitimi derler. Hani evet. İlk üst bölgesinde Kato Dağı'nda.
3: Kato Dağı.
2: Hani hatta böyle Kato, Namaz Dağı, Cüdü Dağı, Besler
3: evet,
2: derler.
3: Besler Deresi.
2: Evet o öyle isimleri vardır. Hani,
3: Zap suyu falan diyorlar.
2: O aşağı hani şey aşağı bölgenin şeyi bizimki Kato olarak geçiyor. İşte biz de 14 gün yani 14. gün ilk görevimde diyeyim. İlk görevde çıktık operasyona. 28 Temmuz'da çıktık ve...
3: Yaka operasyona çıkıyorsunuz.
2: Operasyona göreve evet operasyon göreve gidiyoruz derler.
3: Gündüz mü gidiyorsunuz, gece mi gidiyorsunuz?
2: Gece. Komando birliği devamlı gece yürür. Gündüz yürüme diye bir şey yok bizde. Evet. Gece yürürsün, gündüz mevzi alırsın. Yani gözetleme yaparsın, izleme yaparsın. Yani askerin şeyi, komando birliğinin amacı odur.
3: Evet.
2: Ve akşam çıktık, sabaha karşı vardık. 29 Temmuz 2020, gece saat 4'te. Ve benim olay da öğlen 4'te oldu. Olayda... Yani
3: bir yere vardınız kırsal alandasınız değil mi? Kırsaldasınız.
2: Ya şöyle söyleyeyim yayla gibi yer derler mesela hani yayla gibi ova ama insan yok, ev yok, araba yok. Hani bir hani diyecek sizin ne işiniz var oradan? Gözetleme, izleme yapıyoruz. Çünkü niye? O bölgelerde devamlı bir asker şeyi var, timleri var.
3: Evet.
2: Bizim mesela
1: scout. İngilizce onlara scout derler. Giderler önden gözlemini yaparlar.
2: Ha işte yani, evet. Yani bize iki gün görev yazarlar. Evet. O bölgede 15 asker ya da işte evet. Rütbeli personel. Askerler yoktur bizde. Uzman çavuş, assubay, subaydır. Hani evet. Görevin şeyine göre. İşte bir tarafımız Siirt Pervari. Bir tarafımız Van Çatak, arka tarafımızda Şırnak Beyti Şebap olarak hani Berbuda Şeytan Üçgeni böyle bir bölgedesin hakimiyette. Biz orada iki gün gözetleme görevimiz var ve biz oraya işte gece 4'te vardık ve öğlen 4'te bir olay oldu. Hani ben mayına bastım diye biliyordum. Normalde mayın dediğimiz toprağın altına koyarlar işte ayağına basınca filmlerde görürüz basınca patlar derler.
3: Bir saniye Burakcığım. Tabii. Siz o arazidesiniz.
2: Evet.
3: Tamam mı? Arazi. Tepede. Gündüz oldu. Gece vardınız.
2: Gece vardı.
3: Gündüz oldu. Doğru. Gündüz oldu. Orada silahlısınız, teçhizatlısınız.
2: Tabii roketler, her şeyimiz var. Tam teçhizat.
3: Mevzi kazdınız mı? Açık alanda mısınız? Ne yapıyorsunuz?
2: Şöyle mevziyi kazmadık çünkü orada belli bölgelerde mevzilerimiz var. Böyle hani taştan örülme. Evet. Hazır mevziler hazır dediler. Ama hazır derken beton dökülmüş değil. Taşlarla kendilerine yapılmış bir yuva. Atıyorum biz oraya gittiysek bir hafta sonra, beş gün sonra ya da bir on gün sonra başka bir tim gelir.
3: Evet.
2: Yani o arazi 4-5 gün boş kalır, başka bir tim gelir. Devamlı böyle bir sirkülasyonlu bir şekilde. Evet. Bizim kendi bölgemizde de 15 tane böyle bölgemiz vardır. Hı-hı. Üst bölgemize ait. Devamlı oralara böyle arazide timler devamlı yer değiştirerek o arazilerde görev alırlar.
3: Güzel.
2: Yani bizim orada olayımız şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin sınırlarımız hani Irak, İran, evet. Suriye o hudut sınırlarında biz iç güvenliği sağlıyoruz jandarma olarak.
3: Evet.
2: Kara kuvvetleri olarak da onlar da hudutu tam böyle sınır hatlarını sağlar. Bizim görevimiz de hazır mevzilerde hani gözetleme, izleme, herhangi bir saldırı, sabotaj, bir eylem, bir şey hani bizim görevimiz o. Biz asker olduğumuz için bir emir verir yapılır. Biz de gereğini yaparız.
3: Tabii, sırtınızda yük.
2: Tabii de 35-40 kilo çanta.
3: Silahlar, teçhizatlar, uyku, yiyecek, uyku tulumu.
2: Uyku tulumu, mühimmatlar.
3: Ve sürekli yürüyorsunuz.
2: Yürüyorsun. Gece
3: yürüyorsun. Ve gündüz.
2: Gündüz çok yürümüyorsun. Gündüz mevzi alırsın, evet. Gece intikal edersin.
3: Gece intikal ediyorsunuz. Evet. Karanlıkta.
2: Karanlıkta. Ses yok, ışık yok, herhangi bir şey yok. İp gibi sıralanırsın. Arana 5 metre, 10 metre mesafelerle.
3: Evet.
2: Önde dedektörcün olur. Ondan sonra herhangi bir şey olduğunda bir hani çök verirler. Etrafta mevzi alırsın. Hani izleyelim, gözetleyelim.
3: Böyle bütün gece gittiniz.
2: Tabii bu gece böyle 8 saat yürüyorsun. 15 kilometreyi 8 saat yürüyorsun ama yolda falan değil. Dağda, patikada böyle.
3: Çok dikkatli bir şekilde.
2: Tabii ki de böyle hani çünkü ne olacağı, nereden bir saldırı bir şey olacağını bilemiyorsun o anki. Çünkü bu niye biz eğitimlerde aldık bunu? O komando eğitimlerinde falan. Öyle bir şey olmadı. Bizim olayımızda işte uzaktan kumandalı EYP derler. El yapım patlayıcı açıklaması EYP. Hani böyle Türk televizyonlarında genelde geçerler EYP. Ondan sonra bizim de saat öğlen 4 sıralarında şöyle anlatayım. Hani
3: ne yapıyordunuz orada? Siz beklemede miydiniz? Dinleniyor muydunuz? Birdenbire ateş altına mı alındınız? Ne oldu?
2: Hatta şimdi şöyle... Biz şimdi şöyle C şeklinde yarım hilal şeklinde bir tepede bekliyoruz. 15 tane rütbeli personeliz. 5 tane as subayız. Geri kalan uzman çavuş 10 kişi öyle diyelim. İşte herkesin bir bölgesi var. İzleme gözetleme yapıyor. Timde de bir tane dürbün olur. Yani timde tim komutanında olur. Ben de tim komutanı yardımcısıyım ama tim komutanında var. Hani o şekilde tim komutanının yanına gittim. Buradan mesela 15 metre aşağı doğru böyle patikaya doğru indim. Dürbünü aldım. Yanında biraz oturdum. İşte hani çok toplu durmuyoruz biz.
3: Evet,
2: hani 15 kişi toplu durmaz böyle dağınık bir şekilde.
3: Biraz, hilal şeklinde.
2: Evet. Biraz durdum böyle. 10-15 dakika yanında durdum. Ondan sonra dürbünü aldım. Kendi bölgeme intikal ettim tekrardan. İşte o dürbünün etrafta çobanlar var. Göçerler derler. Oradaki hayvan otlatan gruplara. Göçerler. Şimdi biz onları izliyoruz. Tepelere bakıyoruz. Çünkü orada hani böyle bir hareketlilik olursa biz devamlı izliyoruz. Ama hareketlilik olması yok. Çünkü ev yok, insan yok ama biz çobanlar.
3: Telsizleriniz
2: etrafta...
3: var.
2: Telsizler var. Harekat merkezi itibata geçiyoruz. Şimdi doğuda hava erken kararır genelde 4.30-5 gibi. Biz de o bölgeden kalkacağız. Akşam dedim ya hani hava karardığında oradan kalkıp 5 kilometre başka bir bölgeye gideceğiz. İşte ben dedim ki dürbünü bırakayım. Ya az önce 15 dakika oturdum. O bölgeden geçtim. Hatta bununla ilgili bir videom vardı. Size izletmiştim işte. Tekrar dürbünü bırakayım diye aşağı doğru intikal ediyorum. İşte devremin, tim komutanı devremin yanına böyle 5 metre falan vardı. Az önce oturduğum bölgeydi. Oradan geçmiştim. Tam onun mevzisine doğru yaklaşırken hani böyle nasıl diyeyim aniden böyle bir aşağıdan bir havaya bir şey fırladım.
3: Hani bir patlama oldu.
2: Bir patlama oldu ama hani roket mi attılar, mayın mı patladı? Hani o an ben zaten havada böyle bir hani filmlerde olur böyle genelde hani savaş filmlerinde havada süzüldüm çat yere düştüm. Ama tabii o an bir acı, bir bağırma bir şey yok. Kulakta çınlama böyle derinden yıkılıyor ortalık. O süre zarfında bir silah sesleri duymaya başladım. Hani silah sesleri de sanıyorum ki hani çatışma oldu. Evet ben kendi kendime kafamın içinden konuşuyorum. Hani bir mermi gelecek, bir şey olacak gibi kendi kendime düşünüyorum. Meğersem bizim kendi arkadaş hani timimiz ateş ediyor. O an o toz bulutunun içinde, patlamanın içinde beni görmüyorlar. Aradan böyle bir 15-20 saniye geçiyor. O toz bulutunun içinde işte diyorlar Burak Assuba yerde yatıyor. Ama benim kulaklarım çınlıyor, bağırma sesleri var. Silah sesi kesiliyor. İşte devremli dedektörcü bir uzman arkadaş böyle yanıma doğru yani kontrollü bir şekilde gelip beni bakıyorlar. Hani
3: çünkü mayına basabilirler.
2: Basabilirler. Belki bir daha bir patlama olabilir. Herkes etrafıma toplanırsa belki başka bir saldırı olabilir.
3: Evet. Yani, roket atar vururlar.
2: Evet. Hatta bizim askerimizde şöyle bir kelime laf vardır. Önce kendini emniyetin. Önce kendini emniyetini alacaksın. Ondan sonra hareket edeceksin. Demem o ki geldi devrem beni duyuyor musun? Duyuyorum. İşte ben dedim kendine bacaklarım yerinde duruyor mu? Duruyor dedi. Tabii o an bacaklarım yerinde duruyor ama ben hani hiçbir yerde hareket edemiyorum. Hani böyle bir hareketsiz Hani adam araba
3: yerde yatıyorsun
2: diye. Yerde yatıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Hani nefes alıyorum ama hiçbir yerimde acı yok. Hiçbir yerim kımıldam, hareket ettiremiyorum. Hani beyin olarak şunu düşünüyorum. Hani bir yerlerim, hani derler ya, kolum kırıldı, bacağım kırıldı, hareket ettiremiyorum. Ama bilmiyorum ki başka bir yerlerinde vücudumda yanmış ya da ne bileyim işte patlamadan dolayı yanık izleri var. Bacaklarda, sinirlerde tahrip olmuş. Hani şu an canınızı yakmak istemiyorum. Ben böyle anlatıyorum ama 6 sene oldu benim olay, artık bana şey gibi geliyor. Hani böyle bir film sahnesi anlatır gibi kendime. O an öyle duruyorum ama hani böyle bir boşluktasın. Gökyüzüne bakıyorsun. Kulakların çınlamaya başlıyordu. Yavaş yavaş azalıyor vesaire. O an işte hareket merkezine bilgi verirler. İşte telsizden, telefondan işte helikopter çağırmak için. Tabi bu süre zarfında ben zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Böyle bir yorgunluk çöküyor. Vücutta bir kan kaybı artık. İşte vücut...
3: Sen yerinde hiç doğrulabildin mi o
2: an? Hayır, hiç doğrulamadım. Hani hep böyle yerde hareketsiz yatıyorsun. Hani hiçbir şey hissetmiyorsun. Nasıl diyeyim sana? Hani böyle... Yani ne bileyim, insana bir hani iğne yaparlar da uyuştururlar, hani o hesap, böyle hiçbir yerinde hareket yok ama sadece nefes alıyor muyum, gözüm açık, azıcık onu anlayabiliyorum. Ha, vücut kendini kapatmış hani şey, böyle
1: adrenalin
2: evet, adrenalin işte basınç yapıyor demek ki vesaire. Ondan sonra o arada da 10 dakika belki 15 dakika geçti, artık benim bir hani derler böyle ölüm uykusu, artık kan uykusu, hani vücut artık çökmeye başlıyor. Ben gözlerimi kapatmaya başladım. Ha, o süre zarfında tabii devrem bacağıma turnike yapıyor. Hani bacağım.
3: Evet evet, kan kaybını önlemek için.
2: Palaskasını çıkarıyor. Sonra başka bir palaska alıyor, diğer bacağım yapıyor. Ama ben hissetmiyorum. Hani ben yaptığını görüyorum sırt üstü yatarken. Derken o arada helikopter geleceğini bekliyoruz. Ediyorum ama artık bende bir uyku modu. Hani
3: sene 2020. 29 Temmuz 2020.
2: Pandemi zamanı.
3: Okay.
2: Dünyada pandemi derler. Hani korona zamanıydı. Ve ondan sonra artık ben uyku moduna geçtim. Uzaktan bir ses geliyor ama hani 3 dakika içinde mi geldi, 5 dakika mı, zaman kavramı artık bende bitti. Helikopter geldi ama gözümü açacak hani derler ferim yok. Hani böyle sırt üstü yatıyorum ama duyabiliyorum. Bir şeyler oluyor yani etrafımda, bir bağırışmalar, helikopter. Sonra beni SD'ye koydular. SD'den kaldırdılar. Hissediyorum. İşte ondan sonra helikoptere koydular.
3: Yarım bir bilincin var.
2: Yarım. Hani bir şeyler duyuyorum ama bende bir şey yok. Hani böyle gözümü açsalar hani beni...
3: Bilincini neredeyse kaybedeceksin ama
2: işte, değil mi? İşte nabız düşüyor, kalp atışları falan düşüyor. Derken ondan sonra helikopterin içine girdiler. Helikopter aslında komple inmiyor. Hover pozisyonu diyor böyle helikopter.
3: Hover.
2: Ondan sonra o arada koydular. 10-15 saniye geçti. Helikoptere koydular. O an 10-15 saniye sonra bir arkadaş daha yaralanmış. Benle beraber bir uzman arkadaş daha yaralanmış.
3: O nasıl yaralanıyor? Ateş mi açıyorlar?
2: Yok, ateşten değil. O patlamanın basıncıyla gözlerine o toz bulutundan kumlar sıçrıyor. Yani göz çapaklarını falan. Hani şu anki durumu şöyle söyleyeyim. Uzağa görüyor ama bulanık görüyor. Hani aynı o patlama. Gözlerindeki şey... o da benim 2 metre sağımdaydı. O patlamadan dolayı o toz bulutuyla basınçla artık onadan gözlerine etki yapmış. Ağır yaralı benim uzman çavuş da hafif yaralı olarak gözüküyor. Ve ondan sonra işte helikoptere biniyorum. O an işte hani ilk müdahale galiba orada yapıyorlar. Şöyle hissediyorum. Helikopter bir anda kalkınca gözlerimi bir anlık açıyorum. Birisi işte böyle bir doktor mu artık maskeli. Gözlerinden bir yaş aktığını gördüm. Böyle bir bayandı. Kendisi kadındı. O an gözlerine yaş akıyordu. Üstümü yırttığını gördüm böyle. Gözümü kapattım. Gözümü tekrar açtığımda Ankara Gata'dasın. Ama tabii ki gözümü açtığımda böyle net canlı bir şekilde değil. Hani yoğun bakımda mavi bir ışık, böyle bir makine sesleri. Canım o zaman yandığını anladım. Hani böyle ayaklarım olmadığını, yani dizden yukarı şu an. Hani ayaklarım derken yani komple yok değil. Dizden yukarı zedelenmiş, müdahale etmişler. O an işte hani böyle gözümü açmaya çalışıyorum. Beyin olarak kendi kendime konuşuyorum. Böyle hani kendi iç sesimden. Ve zamanla 2 saat, 3 saat geçti. Doktorlar yanıma geldi. Böyle konuşuyorlar. Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İşte biraz derken ailen geldi. Arkadaşların geldi. 8 gün yoğun bakım süreci. 45 gün ortopedi bölümü derler. Hani ortopedi travma bölümü. İşte bizim Gata'da. Gata'da oluyor bunlar. Ve derken kendime yavaş yavaş geliyorum. Hava değişimi, memlekete gittik. O zaman koronaydı. Fazla işte insanlarla böyle yan yana gelemiyordum. Tabii ki de o zaman psikolojik olarak 25 yaşında bu olayı geçirdim. Hani film şeridi gibi hayat kopuyor derler ya. İşte böyle bir değişik bir psikolojiyle yaşıyorum. Hayatta ne olacak, ne olacak, ne yapacağım derken bizim hastanemiz var Ankara'da. Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi olarak geçiyor. Türkiye'de bir numara fizik tedavi üzerine. Yaralı askerlerin tedavi gördüğü yer. Hani benim gibi olsun, ateşli silah yaralanmaları gibi olaylarda. Ve o hastaneye gittim. O hastanede işte ortopedi bölüm, ampute derler. Ampute bölümüne.
4: Evet, ampute.
2: O ampute bölümüne yatırdılar. Yani orada zamanla başka arkadaşları tanıdım. Eski gazileri tanıdım, yeni olan olayları tanıdım. Yani uzvunu kaybedenler var, gözünden belden aşağı derler hani felç ya da işte mermi boyundan aşağı. Yani Allah'ıma çok şükür beterin beterini gördüm ve hani yıkılmadım. Hani tabii o arkadaşların da Allah onların da yardımcısı olsun. Ya bak ben kendi arabamı sürebiliyorum, dolaşıyorum. Avustralya'da dolaşıyorum. Yani Türkiye'de kendi arabam var. Hani onları gördükçe hayat enerjim yani arttı. Onlar bana enerji verdi. Ben onlara enerji verdim derken 6 sene geçti. Sonuç böyle yani.
3: Ama bir dakika.
2: Evet.
4: Biraz havayı değiştirelim mi?
2: Şeyleri, tabii buyurun siz de.
3: Yorumlar okuyalım.
2: Biraz
3: yorumlar
2: hem motivasyon hem de ben biraz kaptırdım ben kendimi.
3: Yok ben daha detaylı istiyordum.
4: Yok çok gidiyor da acıklı gidiyor.
3: Okey.
2: Daha detaylı veririz.
4: Yorumları bir okuyalım.
3: Okey Varucan. Hayırlı yayınlar. Selam güzel dostlara diyor. Sağ ol Varucan. Rahmi Kavak abimiz.
4: Kim acaba?
3: Acaba kim bu Rahmi Kavak? Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Sağ olsun Rahmi abimiz. Sağ olsun. Varcan geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin diyor sana. Güzel kardeşim. Sağ ol Varcan. Elazığlı kardeşim benim.
2: Hamdolsun sağ olun.
3: Emin Dinek Kastamonu Cide.
4: Cide.
3: Diyor ki iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolaylıklar dilerim diyor. Sağ olsun Emin Dinek kardeşim. Cemal Akdeniz ağabeyim. Diyor ki hayırlı yayınlar, misafirlerimize selamlar. Aleyküm selam Cemal abi. Turkish Spirit News, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haberleri diyor ki şu anda Melbourne Türk Radyosu'nun canlı yayınında bulunan kahraman gazimiz Burak Can Ünay'a kıymetli yeğeni Uğur Kavak kardeşimize ve yanındaki tüm büyüklerimize Turkish Spirit News haber adına en içten selam ve sevgilerimi iletiyoruz. Gazilerimiz bu milletin yaşayan onurudur.
4: Eyvallah.
3: Onların sesi olmak, hatıralarını yaşatmak ve milli ruhumuzu diri tutmak hepimizin ortak görevidir.
2: Evet.
3: Bayrak inmez, vatan bölünmez, Türk askeri yenilmez.
4: Eyvallah, normal.
3: Canlı yayındaki tüm dinleyicilerimize saygı ve sevgilerimizle. Kuzey Kıbrıs Turkish News Numan Atılgan Turan.
2: Sağ ol Numan. Çok teşekkürler. Sağ
3: ne güzel yazdın be kardeşim. Sağ ol be güzel kardeşim.
2: Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış insandır derler. Yani hamdolsun.
4: Şehit nurlanmış.
3: Numan Atılgan Turan öyle yazdı. Mümin Elma. Güzel abimiz.
4: Apple.
3: Hayırlı yayınlar arkadaşlar diyor. Sağ olsun. Varucan Adem Başkanımızın konusuna değinmiş. Zengini zengin, fakiri fakir maalesef. Doğru. Hasan Kılıç abimiz diyor ki hayırlı ve başarılı yayınlar dilerim. İstanbul Milletvekili Sayın Serkan Bayram'ın Melbourne'da cuma akşamı gösterime girecek olan engelli bir birey olarak kendi yaşam mücadelesini anlatan Buğday Tanesi filminin gösterimini tüm Melbourne'lu kardeşlerimiz izleyebilirler.
4: İnşallah.
3: Sağ ol Hasan Kılıç Bey kardeşim. Eyvallah. Doğru. Mümin Elma da bana diyor ki İbrahim kardeşim nasıl konut krizi var? Dağ taş evlerle doldu. Melbourne nüfusu 3,5 milyondan 7 milyona çıktı. Bunun için mi acaba? Ya,
4: dağ taş ev doldu.
3: Evet. Dağ taş ev doldu doğru. Evet, ama her yerde insan doldu. Yılda kaç tane göçmen geliyor haberin var mı? Mümin Elma abim. Yetiştiremiyorlar. Ya, ev yetiştiremiyorlar.
5: Onu da şunu söyleyelim. İlk defa Hindistanlılar Avustralya doğumlu göçmenler de birinci numara çıktı. İngilizleriydi. İngiltere'de gelenler.
3: Evet.
5: Ama geçen hafta rakamlarda ilk şey çıktı. Hindistan, ikinci İngilizler, üçüncü Çinler. Yani.
3: Doğru söylüyorsun. İsmet Göçol. Acaba. Benim annem. Öpüyorum anneciğim. Ta Ankara'dan izliyor benim annem. Hiç kaçırmaz. Anneciğim öpüyorum bak. Burada kardeşlerimle hep birlikteyiz. İyi yerlerdeyim. Hayırlı yayınlar. Ankara'dan selamlar diyor annem. Selamlar.
2: Ellerinden öperiz. Çok teşekkür ederim.
3: Sizin gözlerinizden öper. Muhlis Bahadır. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyor. Muhlis abimiz sağ ol. İsmail Naz. Bir diğer adı. Number one man. Bir numaralı adam. Diyor ki hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar arkadaşlar. Harikasınız. Her zamanki iyi video İsmail. Abi gel. Gel. Gel İsmail kardeşim. Şahin Yıldırım. Hayırlı yayınlar. Çanakkale'den selamlar diyor. Şahin Yıldırım Bey.
4: Çanakkale'de.
3: Çanakkale'de. Evet. Pakize Fırat yolunuz açık olsun.
2: Hamdolsun.
3: Sağ olun diyor. Ali Selman kardeşlerimiz hoş gelmişler Melbourne'ye. Kuzey Makedonya'dan selamlar. Ali Selman ex taxi driver. Duydun mu? Burak kardeşim.
2: Buyurun.
3: Ali Selman kardeşlerimiz hoş gelmişler Melbourne'ye. Kuzey Makedonya'dan selamlar.
2: Teşekkürler. Sağ olun.
3: Ali Selman ex
5: Biz dünyadan dinliyorlar bizi.
3: Abi bizi her yerden dinliyoruz. Beytüşşebap'tan bile dinliyorlardır onlar.
2: Beytüşşebap. Artık arkadaşlarım değerlilerim.
3: Salından diyorlar. Ahmet Üstünler hayırlı akşamlar, yayınlar, hayırlı yayınlar diliyor. Mustafa Kemal Uzunoğlu hayırlı yayınlar olsun. Selamlar, sevgiler, saygılar Türkiye'den diyor. Sağ olsun Mustafa Kemal Uzunoğlu. Mümin Hanım'a, Burak kardeşime teşekkür ederim. Yaşadıklarını bize film gibi film anlatır gibi anlattı. Bizi çok duygulandırdı. Bu para, maaş için değil.
2: Değil.
3: Yapalım. Ancak vatan için yapılır. Vatanımızın bekası için iki bacağını şehit vermiş. Burak Türk milletinin kahramanı oldu diyor Mümin Elma abi.
2: Allah razı olsun.
3: Çok güzel söyledin. Allah senden de razı olsun Mümin Elma. Mümin abim. İsmail Gonca diyor ki, İsmail abim öpüyorum seni. Balık hayırlı İsmail. Yayınlar, iyi akşamlar, herkese selamlar. Konuklarınıza da selamlar. Yayın harika, selamlar diyor İsmail Gonca abim. İsmail abim, seviliyorsunuz. Öpüyoruz abim benim. Nuri Özkan yine sevdiğimiz birisi. Diyor ki selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyor. Hayrullah Haldemir hayırlı yayınlar diliyor, sağ olsun. Muzaffer Turan Denizli Çivril.
2: Denizli.
3: Den. Soy hayırlı isim. Yayınlar, hayırlı akşamlar Denizli Çivril'den diyor. Sağ ol be abim. Muzaffer Turan abim. Ondan sonra Remzi Daban. Japonya'dan selamlar. Japonya. Japonya'ya selamlar.
1: Ne diyoruz? Konnichiwa.
3: Konnichiwa. Hay hay diyoruz. Sağ ol güzel abim. Remzi Daban. Tokyo'dan mı izliyorsun Remzi Bey? Yaz lütfen. Evet değerli izleyicilerimiz. Bugün özel konuğumuz Burak Can Ümay.
2: Ünay.
3: Ünay. Ben Ümay'ı nerede?
1: Tamam, Tümay. Ünay.
3: Tümay oradan geliyor galiba.
4: Tümay var ya.
3: Ünay. Ünay. Şimdi Burak Can kardeşimiz, vaktimiz çok çabuk.
1: Evet. Evet. Hemen sorulara geçelim. Hemen. Ama şimdi oradan geçiyoruz.
3: İki bacağını.
1: Şeye geliyoruz. Tamam.
3: Terörist saldırısına kaybettiği gazi.
1: Tamam İbrahim. Tamam onu biliyoruz.
3: Duymayanlar duysun.
1: Tamam şeye geçelim.
3: Duyanlara.
1: Sonra tedaviler ne gördün? Tabii bu hayatında bir büyük bir değişiklik oldu.
2: Tabii
1: yani
2: ki.
1: O zaman gençsin. Ondan sonra tedaviler ne gördün? Tekrar hayata dönüşün. Yani hayata dönüşün dediğim normal bir hayata dönüşün, günlük şeyini nasıl bunu etkiledi sizin içinizde?
2: Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki beni eskiden eski halimle gören evet. insanların karşısına çıktım. Tabii onlar üzgün olduğunu görünce ben kendilerine daha çok böyle umut hani
4: teselli
2: veririm. Ben evet. yani hatta daha çok şöyle söyleyeyim, anneme babama. Hani evet. çünkü onlara dedim ki hani üzülmeyin bak şükür hamdolsun yanınızdayım ölebilirdim de. Mesela tabii. şehit aileleri falan yanıma geldiğinde evet. keşke diyor benim oğlumun da kolu bacağı kopsaydı karşımda durseydı dediği an hani keşke. benim şu kadar ağrım var şöyle var diyemedim.
3: Evet.
2: Yani
3: Allah senden bin kere razı
2: olsun. Yani şükür bugünlerimize. İşte diyorum ya Allah bana gaziliği nasip etti. Ben de layıkıyla taşımakla mükellef olmak zorundayım.
3: En güzel şekilde.
2: Yani
3: bu onuru taşıyorsun Burak kardeşim.
2: Sağ olun, teşekkür ederim. Ya yapacak bir şey
3: bunu
2: yok.
3: Bunu duyuyoruz seninle.
2: Hayat bir şekilde yine devam ediyor. Yıkılmadık, ayaktayız. Dertlerimize baş başayız. Zalimlere, zulümlere derler yani.
3: Evet. Duydunuz. Yıkılmadık. Yıkılmadı.
2: Yani isyan etsek niye geçecek elimize? Bir şey geçmeyecek. Evet. Şimdi arabamızın lastiği patlıyor. Ne yapıyoruz? Arabamızı çöpe mi atıyoruz?
3: Hayır.
2: Yeni lastik alıyoruz. Devam. Benim de arabanın lastiği patladı. Ben de protez taktım. Bir şekilde yoluma evet. devam ediyorum.
3: Burak kardeşim daha yaşanacak çok güzel günlerin var.
4: Sen
3: senin.
4: Aşmışsın yani o şeyi aşmışsın.
3: Allah ya,
2: sıkıntı
3: Allah.
2: Yok. Ya.
3: Tüm gazilerimize senin gibi böyle bir dünya görüşü,
1: böyle pozitif
3: iman, pozitif. İman nasip etsin.
2: Amin.
3: İnanç. Bu çok önemli biliyorsun.
2: Ya zaten abi. İmansız ve inançsız olduğuna zaten bu hayatta
3: biter.
2: Eksi bir sahne.
3: Kahrolursun gidersin öyle değil mi?
4: Nerede kalıyorsun yani, şu anda? Genel olarak annen, ailenle mi kalıyorsun?
2: Ben ailemle beraber kalıyorum. Evet. İzmir'de yaşıyorum. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde. İşte buraya kuzenlerim var, teyzem var, dayım var. Onlar 35-40 yıldır burada ikamet ediyor.
3: Buranın ne güzel değil mi?
2: Ben de kendilerinin yanlarına turist olarak geldim. Kuzenim Uğur Kavak sağ olsun.
3: Ya Uğur bu ya. Rahmi abinin oğlu. Rahmi abi.
2: Kendisi de yardımcı oldu işte evrak işleri varsa.
3: Uğur Kavak deyince bir düşüneceksin yani gerçekten. Değil mi Uğur'cum?
2: Kendisi de buradan bana destek verdi. Ve ben oradan kendi maddi yönden, o oradan manevi yönden derken nasip böyle oldu.
3: Çok güzel bir nasip
4: İyi
3: oldu.
4: İyi ki geldin biz de burada.
3: İyi ki de geldin. Valla çok büyük umutlar verdin. Beni çok mutlu ettin.
2: Gururlandırdın. İnşallah abi. Hani bir senelik vize verdiler bana. Oh. Ondan sonra 3 ay periyotlarla kalabilirsin. Bir geldim bir ön izlenim yaptım. Bir bırakmanı evet. çektim. Bir dahaki geldiğinde de inşallah hani buranın yazı artık 10. ay, 11. ay, 12. ay falan diyor. O zaman geldiğinde daha da böyle birebir hani muhabbet etmekler nasip eder inşallah.
3: İnşallah inşallah. Seninle daha ne gezmelere gideceğiz. Ya, sıkıntı yok. Ne sohbetler edeceğiz. Anladım. Ne çaylar içeceğiz. Çorbalar içeceğiz.
2: Yaparız.
3: İnşallah barbeküler yapacağız inşallah seninle. İnşallah inşallah. Burak kardeşim.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
3: Gazimiz.
2: Abilerimle, saygıdeğer büyüklerimle tanıştığım için çok teşekkür ederim.
3: Estağfurullah. Çok biz çok biz onurluyuz.
4: Gördün bizde. Böyle kendi izlenimin tabii bizim dışımızdan baktığın zaman.
2: Abi şöyle söyleyeyim. Avustralya'yı nasıl gördüm? Şimdi kendi durumumdan söylersem hani sanki bu ülke bana göre yapılmış gibi diyeyim. Evet. Yani evler olsun, arazisi olsun, insana verdiği değer olsun. Hani bizim gibi engellilere şey. Ha Türkiye'yi kötülemiyorum. Evet ama Türkiye'mizde de bir şöyle bir şey var. Hani bazı şeyleri hani göstermelik yaparlar. Engelli rampaları olsun, rampalar, bir şey olsun.
4: Ama araba park eder orada.
2: Araba park ederler.
4: Burada kesinlikle yaptırmazlar. Ha,
2: yani mesela atıyorum burada engelli yeri vardır, park yeri. Adam gelir mesela hani yani Türkiye'de gelir koyar. Hani ama burada adam ona değer verdiğini gördüm.
4: Koymaz.
2: Evet. Ama kötülemiyorum. O bizim ülkemizde de hani böyle bir zihniyette şeyi var.
4: Gelişmiş çok kalabalık sonra Türkiye.
2: Çok kalabalık olarak. Evet. Yani İstanbul nüfusu 25 milyon. Buranın komple kıta olarak 27 milyon olduğunu öğrendim yani.
1: Bir de burada şu var hani Türkiye'de hani gidip

0: cezasını yazıyor yani. Hiçbir şeyi yok, afı yok yani. Ya. Yok ben bir dakika çıktım, yok ben aniden yazar onu.
1: Aynen,
0: hani bu disiplin yönden burada dinliyorum.
1: Kurallara evet. uyan bir ülke. Hani böyle evet. şey nasıl diyeyim? Ne derler ona? Hani böyle şeyli adam
0: yani çizgiler çizmişler. Çizgiler o kuralların içinde
2: yaşıyor. Yani zorunlu olarak uyuyor. Evet. Ceza yiyor çünkü yapmazsa.
1: Hani böyle o şeylere ne derler ya? Hani böyle çok büyük bir ülkede yönetim olur ya böyle hani diktatörlük gibi değil ama
3: Trump'tan bahsediyorsun. Yok yok. Diktatör deyince aklıma o geliyor.
1: Yok ben şu abi. Genel konuşuyorum. Evet. Diktatör bir ülke değil ama kurallara uyacaksın evet, diyor. Evet, biz burada evet. bir şey koyduk. Hız kuralları, trafik kuralları, ne bileyim trafikte işte hız evet. çok güzel. Sağdan gelene yol ver. Bunları öğrendim. Korna sesi yok. Evet. Hani böyle bir boğucu bir ülke değil. Hani öyle evet. ama bizim ülkemizde devamlı bir kaos. Devamlı bir olaylarla uyanıyorsun.
3: Abi evet. biz evet. olayı seviyoruz. Evet. Biz canlılığı biz seviyoruz. Evet.
2: Buradan gidince bir hafta alışma zamanı oluyor. Sağa sola bakıyoruz. Bir şey mi oluyor acaba diye. İnsanları böyle akın akın gidiyor bir tarafa. Bağırma çağırmalar oluyor.
1: Evet, evet.
2: Sonra alışıyoruz. Biz de onlar gibi oluyoruz.
0: Bir yani. De şey var. Hani mesela biz Türkiye'ye gidiyoruz. Buradan izine gidenler oluyor. Ben mesela belediyedeyken Türkiye'ye gittiğimde yolda yürürken bak normal bir vatandaş olarak fark etmiyorsun. Ama burada gördüğün ve burada onay verdiğin projelerle Türkiye'ye gidiyorsun. Kaldırımlara yürüyorsun. Diyorsun ki ya burada nasıl geçecek? Hani engelli birisi ya çocuk arabasıyla birisi. Yani aynen dediğin gibi benim bahsettiğim eskidenizi tabii. Oradan böyle inişler çıkışlar bazı yerler kırık yani. Hani düşünüyorsun araba gelse buradan engelli nasıl çıkacak? Yani böyle şeyleri gördükten sonra ondan sonra gerçekten görüyorsunuz. Mesela sen görüyorsun bunları. Çünkü senin oradan geçmeni ve senin gibi hani o tekerlek sandalyede olanlar var. Onların orada geçmesini onlar görüyor bunu ama normal vatandaş bunu göremiyor.
1: Evet.
0: Hani onu hesaplayamaz çünkü ihtiyacı yok öyle ya, bir
1: şekilde. Şöyle söyleyeyim bu evet. ülkede diyor ki önce engelliye yani evet. böyle tekerlekli sandalye yaşlıya yapayım ki zaten yani normal bir birey zaten geçecek evet. onu biliyor. Adam öncelik bize veriyor ama bizim ülkemizde hani kötülemiyorum.
3: Yok,
1: ama
3: belki
1: hani orada
3: biz,
1: da
3: biz işte tabii. böyleyiz abi ne yapalım?
1: Ama, göstermelik görüntü
0: aynen.
1: olarak veriyorlar.
0: Aynen doğrusun hani
3: İnşallah düzeleceğiz.
0: Bu bir kötüleme değil. Bu eksiklik. Yani
1: evet,
0: gerçekten
1: eksiklik.
0: Bu eksikliği gidermeleri gerekiyor. Bunu da söylemek yani kötülemek gibi değil. Çünkü bu tüm dünya şey tüm Türkiye'deki işte dediğim gibi sakat veya handikap olan vatandaşların daha kolay ulaşması oradan daha kolay mesela üst geçitler alt geçitler var hani bunların da daha yapıyorlar şimdi bunları güzel geçiyorlar
1: ya,
0: ama
1: yavaş yavaş
0: onu diyorum işte
1: çok
0: yani.
1: Böyle bir anda tabii hızlanmıyor ama gönülde istiyor hani bazen merkezi yerlerde güzel şeyler
0: tabii.
1: olsun istiyorum
0: tabii.
1: Ben buraya City'ye gittim, belli bölgelere gittim, evet. sandalyemle dolaşıyorum. Yani hiçbir zorluk yaşamadım. Yani şöyle hani abartmıyorum. Hani şu kadar bir yer göreyim ya, şöyle bir hani bir çıkıntı göreyim. Evet. Ya oraya böyle çıkıntı yapmıyor da hafif bir tatlı rampa eğim veriyor. Yani bir şekilde evet, adam
3: evet.
1: ayarlamış.
3: Evet. Yani sağ olsun Avustralya bu konuda olsun. İyi evet. ama Türkiye Cumhuriyeti ve dahi insanlarımız bir gün aynen o ve onların tevkinde olacağız evet,
1: inşallah.
3: Bu arada Halil Koçak Bey, selam gençler. Çok güzel sohbetsiniz.
0: Size diyor.
3: İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Bak İstanbul'dan diyor. Ayrıca
0: İbrahim Bey.
3: Evet.
0: İki tane genç var burada. Bize demiyor yani.
3: diyor ki dün akşam TV'de izledim. Dünyanın en güzel altın rezervi. Ya bırak Halil abi biz altını maltını düşünmüyoruz. Ali Demir abimi. Ali Demir diyor ki herkese selamlar yine bombasınız. Amasya 05 diyor Ali Demir abi.
1: Ali abiye selamlar.
3: Halil Koçak şaka yapıyorum. Evet. Mal mülk dünyada kalır Halil abi ya. Biz ne yapalım altını, gümüşü. Benim burada kardeşim var. Burak Can Ünay kardeşim. Gazi. Şırnak Beytüşşebap'ta mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybetti vatan ve millet için.
1: Güneydoğu Gazi. O
3: evet.
1: yerler Güneydoğu
2: İbrahim,
1: Gazi.
2: İbrahim bir saniyeni alayım. Şu bir radyo programı kapanmadan.
3: Evet.
2: Hacı uğurlama programı var. Biliyorsunuz Brodmodos Camisi'nden. Yarın 13 Mayıs çarşamba günü saat 16.45'te Brodmodos Camii'den otobüslerle hacılar yol edilecek havalarına.
3: Evet.
0: Tekrar o saati söyleyelim.
2: 16.45 yani akşam namazından sonra
3: yarım
2: ufakta
3: saat
2: bir program olacak. Herkes oraya gitsin hacı yol etmek için.
3: Fırsatın olursa gel. 16.45 hacıları uğurlamaya.
2: Brodmodos Camisi. Bunu da duyurmuş olalım.
3: Hacılarımızı bir güzel Kabe'de hacıları hu der Allah diyeceğiz inşallah.
2: peşinden otur.

0: türsün de onu söyleyebiliriz. Yani.
1: Bak sen onu otur oturuyorsun ya, direkt kameraya bakıyor, tamam mı? Heyecanlanıyor da kamera önünde diye.
0: Ha, o daha,
1: evet, daha yakın.
2: Hayır, yok. Benim bugün heyecanım niye biliyor musun?
0: Heyecanım Doruk'ta bugün.
2: Biz burada olduğu için.
1: Biz bak, burada uyuyoruz.
2: Kolay mı öyle?
1: Evet.
2: Kolay mı o kadar fedakarlık yapmak? Kolay mı o dağlarda korkmadan terörist peşinde dolanmak, evet, gece gündüz?
0: Biz sadece haberlerde duyuyorduk, yapmak. Şimdi canlı canlı buraya
1: buradan da tebrik ediyoruz gelmiş pozitifliğini. Yani evet, buradaki bizi dinleyenler de bilir yani bizim buradaki gençlerin hiç sağ selam işler güçleri hem yerinde halen depresyona giriyorlar.
2: Evet.
1: Yani buradan bir örnek almaları gerekiyor.
2: Evet, örnek insansınız.
1: Ve pozitif, hayata pozitif. Yani gerçekten ben de gurur duydum senin pozitifliğinden ve hayatta beklentilerin hani halen var ve geziyorsun. Tabii. Yani bazıları der ki ya işte böyle oldu tamam ben artık oturayım akşama kadar evvel. Yani onu siz nasıl atlattınız? Onu
3: şöyle söyleyeyim. Hani mesela insanlar hani normal bireyler canı sıkılıyor. İşte maddi manevi psikolojisi bozuk. Hani ben genelde şöyle derim. Çok kötüysen derim ya hastaneye uğra ya mezarlığa git. Ha. İki tarafı gör. Bak, yani anladın mı? Hani,
0: çok rahat.
3: Çünkü hani ne bileyim bazıları kendini alkole vurur, uyuşturucuya vurur. Evet. İşte böyle depresyonda kalır, eve kendini kapatır. Bir çözüm değil. Kendini yakarsın, aileni yakarsın. Hani ben şimdi mesela İzmir'de, Türkiye'de yaşıyorum. Evet, ben şimdi bu durumdayım. Evden dışarı çıkmayacağım. Ben Avustralya ya da Türkiye bana ne ya? Hani kimse der mi ki? Evet. Ne hali varsa gör. Ama ben ne yapıyorum? Ben onun karşısına çıkıyorum. Ben yıkılmadım diyorum. Gösteriyorum kendimi. Hiç yani umurumda olmuyor. Yani nasıl diyeyim? Hayata kendini kapatırsın, hayat sana kapatır. Sen kendini kapatmayacaksın, yenilmeyeceksin. Hani bunu nasıl yapıyorum işte? Diyorum hani çevremde insanlarla konuştukça, arkadaş tanıdıkça. Ya o şekilde. Tamam benim de kendime bazen boşluğum, canım sıkıldığı zamanlar oluyor. Yani hamdolsun diyorum, Allah'a sığınıyorum, dua ediyorum, iki arkadaşımla konuşuyorum, iki film bakıyorum, iki kendim kafamı dinliyorum derken aa bakmışım şükür. Ne öyle zaman şey diyorum mesela şu nefesi alıyorum ya.
2: Elhamdülillah.
3: Şöyle yapınca tamam diyorum, bitmiş de benim için.
2: Mustafa Yıldız Doğan gelmişti bundan 10 yıl evvel.
3: Doğrudur. Ben şarkılarını
2: baş biliyorum. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna.
3: Evet.
2: Diye böyle inletti buraları biliyor musun?
3: Ya keşke burada olsaydı beraber.
2: Keşke Mustafa Yıldız Doğan da burada
1: bugün
2: olacaktı.
1: Bugün de sen inletiyorsun maşallah.
2: Aa, Mustafa Yıldız Doğan baş koymuşum Türkiye'min evet yoluna. Yani. İşte örnek burada.
3: Allah razı olsun devletimizde, milletimizde, Can, gazilerimize, şehitlerimize en iyi şekilde bakıyorlar maddi manevi olarak da çok şükür. Yani ben bedelini ödedim.
2: Evet.
3: Hani şöyle derler unumu eledim,
2: Allah
3: eleğimi duvara
2: razı
3: astım.
2: Razı olsun yani,
3: unumu eledim, eleğimi duvara astım. Geride kalanlar Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum.
2: Amin,
3: hani
2: amin, amin.
3: Görevini iyi yapan vatana en iyi hizmet eden görevini en iyi yapandır evet derler. Ben görevimi yaptım. Üç evetle uğurlandık.
2: Ve şu anda evet, şu anda Türkiye'nin dört bir yanında gecede gündüzde, soğukta, sıcakta, elleri tetikte,
3: var, evet,
2: hudutta bekleyen tüm kardeşlerimize, askerimize,
3: Türk askerine,
2: hepsine buradan hepsine sevgilerimizi ve selamlarımızı
3: en alt rütbeden, en üst rütbesine kadar komutanlarımıza.
1: Son orada bir iki yazı var, onları bir okuyalım.
2: Polisler, evet, jandarma. Ne diyoruz? Var. Çok güzel
1: hemen
2: bir şey var burada. Melbourne Diyanet.
1: Saat kaldı.
2: Diyor ki Murat kardeşimiz de çok çok selam ediyorum. Allah bahtını açık etsin. Melbourne'u yakın takip ediyorum. Onun yıldır oğlum orada yaşıyor. Sağ ol Halil abim. Melbourne Diyanet diyor ki kahraman gazimizi vatan uğruna gösterdiği cesaret, emekleri, fedakarlıkları için minnettarız.
3: Sağ olun.
2: Ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunarız. Haklarını hiçbir zaman ödememiz mümkün değildir. Onlar sayesinde huzur içerisinde yaşıyoruz. Şehitlerimizin de ruhları şad olsun diyor amin. Melbourne Diyanet. Amin. Profesör Doktor Harun Işık.
3: Allah razı olsun.
2: Din amin hizmetleri ateş izi.
1: Evet.
2: Sağ olacağım profesör. Yarın Brokmadur Camii'nde buluşmak üzere hacıları göndereceğiz.
1: Son olarak hemen
2: baş koymuşum
1: saniye
2: Türkiye'min yoluna.
1: Tamam, İbrahim bir dakika. Evet. Hemen 30 saniyemiz kaldı. Buradan başka bir şey söylemek istediğin bir şey varsa tüm bizi dinleyenlere.
3: Beni dinleyen abilerim, ablalarım, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri tanıdım. Evet. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Canım,
3: İnşallah bir dahaki geldiğimde gene denk gelirsek,
2: İnşallah,
3: görüşürsek.
2: İnşallah.
3: Teşekkürler diyorum.
2: İnşallah.
0: Biz
2: sesini
0: de çok
2: aç
0: teşekkür ediyorum.
1: Size tüm bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi haftalar.
2: İyi akşamlar. Baş koymuşum Türkiye'nin yoluna.
3: Evet.
2: Aç sesi Mahmut abi.
4: 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
5: The following program is in Spanish. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
6: Si te encanta este programa, ayúdanos a que siga al aire. Este programa es hecho por voluntarios para ti. Tu idioma está aquí. Tu comunidad está aquí. No solo escuches, pertenece. Únete o renueva tu membresía hoy mismo por solo $11 precio de concesión o $16 precio regular. Visita 3zzz.com.au o llámanos al 9415-1928.
7: El siguiente programa es en español.

Günaydın canlar, günaydın güzel insanlarım. 13 Mayıs programına hoş geldiniz. Evet, bugün stüdyoda sürekli olarak kullandığım, normalde kullandığım stüdyoya girdim. O stüdyodaki bilgisayar çalışmaz durumda. Düzeltmeye çalıştım, olmadı. Vakit için stüdyoyu değiştirmek zorunda kaldım. Başka bir stüdyodan yayına başlamış bulunuyoruz. Zaman kaybımız yok. Evet, önce tarihte bugüne bakalım neler oldu tarihte bugün. 13 Mayıs dedik. 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Mayıs 13 Mayıs 1277 tarihinde Konya'da bir ferman yayınladı. Ve bu ferman neydi biliyor musunuz? Türkçenin Anadolu'da resmi dil olarak ilan edilmesiydi. Bu konuda ilerleyen dakikalarda daha fazla konuşacağım ama şimdi genel olarak tarihte bugüne göz atalım. 1846 yılında 13 Mayıs'ında ABD Kongresi sınır devriyelerine baskın yapılmasını gerekçe göstererek Meksika'ya savaş ilan etmişti. 1888 yılında Brezilya'da kölelik kesin olarak kaldırıldı. Yasanın çıkmasında kölelik karşıtı eylemlerin yanı sıra köle sahibi olmanın yeni gelen Avrupalı göçmenleri çalıştırmaktan masraflı olmasının da etkisi vardı. 1915 yılında Çanakkale'de Binbaşı Ahmet Bey komutasındaki Muaveneti Milliye Muhribi Golyat zırhlısını torpilleyerek batırmıştı. 1919 yılının 13 Mayıs'ında İzmir'in işgal edileceğine ilişkin Venizelos'un beyannamesi Ayafotini Kilisesi'nde Yunan albay Mavrudis tarafından yerli Rumlara okunmuştu. 1929 yılına geldiğimizde İran'ın Horasan bölgesinde meydana gelen depremde 3000 kişi hayatını kaybetmişti. 1940 yılında İngiltere Başbakanı Winston Churchill ünlü konuşmasını yaptı. Ne dedi Churchill bu konuşmasında? Size kan, ter ve gözyaşından başka vaat edecek bir şeyim yok demişti. Evet, İkinci Dünya Harbi'nden söz ediyordu Winston Churchill. 1949 yılında yazar Rifat Ilgaz, Cumhurbaşkanı'na hakaretten 3 yıl, Mısır Kralı ve İran Şahı'na hakaretten 7 ay, Aziz Nesin ise Mısır Kralı ve İran Şahı'na yayın yoluyla hakaretten 7 ay hapis cezası almışlardı. 1950 yılına geldiğimizde Ereğli kömür işletmelerinde Türkiye'nin ilk siyasal grevi yer almıştı. 1965'te Batı Almanya İsrail'i tanıdı. Karar nedeniyle 9 Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti. 1970

1975 yılında Başbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Demirel'in bu olayda burun kemiği kırılmıştı. 1979 yılında Başbakan Bülent Ecevit, iş çevrelerinin hükümete karşı tutumunu eleştirerek yeterli yardım ve kredi sağlama eşiğine gelmişken bıçaklanıyoruz, kendimizi yabancılara haksız yere cornal ediyoruz dedi. 1981 yılında Papa II. John Paul, Mehmet Ali Ağca tarafından Roma'da vurularak yaralanmıştı. 1994 yılında eski İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi İSKİ Genel Müdürü Ergün Göknel, klor yolsuzluğu davasında 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 1996 yılına geldiğimizde Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller'in dolandırıcılıktan yargılanan Selçuk Pars adına örtülü ödenekten 5,5 milyar lira verdiği iddia edildi. 1997'de İçişleri Bakanlığı 1993'te öldürülen Uğur Mumcu'nun ailesine 9,5 milyar liralık maddi tazminat ödedi. 2000 yılında Ankara Sincan'da tarlaya bırakılmış halde çok miktarda patlayıcı ve silah ele geçirildi. Patlayıcı ve silahların yasa dışı tevhid örgütü mensubu Necdet Yüksel tarafından bırakıldığı belirlendi. Yüksel, Ahmet Taner Kışlalı'nın aracına bomba koyduğunu da itiraf etmişti. 2007 yılında Fenerbahçe 100. yıl şampiyonluğuna ulaştı. 2009'da Beşiktaş Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Ve 2026'da Galatasaray Süper Lig şampiyonluğunu kutluyor. Evet değerli dinleyenler, bunları verdikten sonra şimdi de hava raporuna bakalım. Normalde hava raporunu önce veririm ama daha önce de belirttiğim gibi bilgisayarda bir sorun yaşanmıştı. Onu hallettik. Bugün şu andaki hava sıcaklığı 11 derece. En düşük geceleyin 9 dereceydi. Gün boyunca hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir hava, yağış yok. Ve önümüzdeki günlerdeki hava raporuna da bakalım. Yarın hava sıcaklığının 21 dereceye yükselmesi bekleniyor. Cuma günü, yani yarın yağmur da yok. Cuma günü parçalı bulutlu, parçalı güneşli bir hava, 22 derece, yağmur yok. Cumartesi günü 21 derece yağış ihtimali. Çok az miktarda 3 milimetreye kadar yağış düşmesi ihtimalinden söz ediyor Meteoroloji Bürosu. Pazar günü 3 ile 15 milimetre civarında yağış bekleniyor ve hava sıcaklığının 20 dereceye yükselmesi bekleniyor pazar günü. Pazartesi günü yine yağışlı bir hava, 9 milimetreye kadar yağış ihtimali var ve hava sıcaklığı 20 derece. Önümüzdeki salı günü ise yine yağış ihtimalinden söz ediyor Meteoroloji Bürosu. 4 milimetreye kadar bir yağış, 19 derece civarında bir ısı bekleniyor önümüzdeki salı günü değerli dinleyenler. Evet, bizleri izlemeye başladınız bile, İsmail Eriş izliyor. Halil Katri Hüseyin'e de günaydınlar diyoruz. Mustafa Kulaç izliyor. Sermen Erdoğan tabii ki her zaman bizimle ve saat 9.30'da kendisinden Avustralya haberlerini alacağız. Biliyorsunuz akşam dün bütçe açıklandı. İlerleyen günlerde bütçe biraz daha netlik kazanınca o konuda da bütçeyle ilgili
yorumlarımızı, düşüncelerimizi sizlerle önümüzdeki haftalarda paylaşmak istiyoruz değerli dinleyenler. Ve daha önce belirttiğim gibi Karamanoğlu Mehmet Bey 13 Mayıs 1277'de şöyle bir ferman yayınlamıştı. Önce Karamanoğlu Mehmet Bey kimdir ona bakalım. Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu Karaman Bey'in en büyük oğludur. Karamanoğlu Mehmet Bey 1263'ten 1278 yılında ölümüne kadar hüküm sürmüştür onun iktidarı. İktidarı boyunca Moğollarla mücadele içinde bulunmuş ve Anadolu Türkçülüğünün savunucusu olmuştur. Konya şehrini Karamanoğulları topraklarına katmış ve Türkçeyi resmi dil ilan etmişti. 13 Mayıs 1277 tarihli fermanında Karamanoğlu Mehmet Bey şunları söyledi. Bunu biraz kaymıştır. Evet. Bugünden sonra diyor, kimse divanda, dergahta, hergahta, bergahta, mecliste, meydanda ve dahi her yerde Türk dilinden özge söz söylemeye, yani Türk dilinden başka Türk dil konuşmayacak, bu şeyleri Türkçe olarak yapacaktır diye ferman vermişti. Söz konusu fermanla birlikte özellikle Farsça olmak üzere Arapçanın da devlet işlerinde kullanımı yasaklanmıştır. Mehmet Bey'in bu girişimindeki temel amacı halk arasında dil birliğini sağlamak ve yönetimde kullanılan dil ile halkın konuştuğu dil arasında bütünlük oluşturmaktır. Maalesef daha sonraki yıllarda bu dil birliğinde çözülmeler olmuş, özentiler olmuş, Farsça, Arapça, Fransızca, yabancı diller Türk dili yerine özellikle de sarayda, Osmanlı sarayında Mon Bey dediğimiz kişiler tarafından Fransızcanın kullanılması, ki bu dillerin kullanılmasıyla halkın konuştuğu dil ve sarayın konuştuğu dil arasında büyük farklar ortaya çıktı ki halk sarayın dilini anlamaz olmuştu. Bu karar sadece bir idari düzenleme değildi. Aynı zamanda kültürel bir duruş ve dil milliyetçiliği olarak da değerlendirilmektedir. Evet, işte tarih boyunca dil konusunda bir takım hareketler olmuştur, değişiklikler olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün de alfabeyi, Latin alfabesiyle daha kolay okunur, konuşulur hale getirmesiyle bugünkü Türkçemiz zenginlik kazanmıştır diye söylüyoruz değerli dinleyenler. Evet, ve bir şarkıyla devam edelim. Bu şarkıyı Soner Hüseyin de bizi izliyor, Mustafa Kulaç izliyor. Bizi izlemeye başlayan Facebook'tan Gülziya da izliyor. Ve 92.3 FM bandı üzerinden de radyolarından bizi dinleyen tüm izleyicilerimize, dinleyicilerimize sırada güzel bir şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bugünkü programımızda ayrıca sizlere taş plaklardan müzik dinletmek istiyorum. Biraz nostalji olsun diye diyelim.

Bu şarkıda bir bozukluk vardır. Başka bir şarkı dinletelim sizlere. Ah bu gönül arzu eder seni dedi ama başka bir şey de söylemedi. Öyleyse ağlama sevdam diyelim.

Evet, değerli değerli dinleyenler, Melbourne'da Türkiye'den bir misafir vardır. AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram. Ve Serkan Bayram buradayken onun hayatını anlatan, gerçek bir hayat hikayesine dayalı olarak hazırlanan Buğday Tanesi isimli bir film var ve onun hayatını anlatıyor. Serkan Bayram 1974 yılında Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Üçören köyünde bir çiftçi ailenin çocuğu olarak doğmuş. Bir yaşındayken bir tarla yangınında vücudunun büyük bir bölümü yanmıştı. Ellerini kaybetti. İlkokulu köyünde okuduktan sonra öğrenimine İstanbul'da devam etti. Yüksek öğrenimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1997'de hakimlik mülakatlarına katıldı, ancak yangında kaybettiği elleri ve yüzündeki yanık izleri nedeniyle elenmişti. Türkiye'de dernek kurma özgürlüğü başlıklı teziyle yüksek lisans öğrenimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında tamamladı. Maltepe Üniversitesi ticaret hukuku alanında doktora öğrenimi yaptı. 1983 yılında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engelli bulunmamak ibareleri vardı. İktidar ve tüm muhalefet partilerinin 1983 yılındaki uzlaşısıyla 2021'de kanun metninden bu ibareler çıkarıldı. Serkan Bayram'ın hayatı ve mücadelesi Buğday Tanesi adlı filme konu oldu. Evet, Buğday Tanesi filmi Melbourne'da sahneleniyor. Perdeye, beyaz perdede aksettirilecek. 15 Kasım Cuma akşamı saat 6.15'te, akşam saat 6.15'te Craigieburn'daki United Sineması perdesinde bu film halkla buluşacak. Filmin gösterimi sırasında Serkan Bayram da orada olacak. Evet, ben bu filmi görmeyi çok arzu ediyorum ve Cuma akşamı orada olacağımı düşünüyorum. Sizler de bu filmi, tabii ki siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bu film engellilerin topluma kazandırılması, toplumda yerlerini bulmalarıyla ilgili bilgilerle dolu bir film. Onun için herkese de tavsiye etmek istiyorum. Biletlerinizi Turkuaz web sayfasından tedarik edebilirsiniz. Ve Turkuaz web sayfasını da internetten araştırarak bulabilirsiniz. Turkuaz diye yazarsanız oradan hemen web sayfasına ulaşabilirsiniz. Kısaca buradan vermek söz konusu olursa, https://www.turkuaz.com.au şeklinde olur bu web sayfasının adresi. Oradan biletlerinizi alabilirsiniz değerli dinleyenler, ama tabii ki zaman çok daralmıştır, biliyorum onu da. Bugün çarşamba, önümüzde perşembe ve cuma günü vardır. Cuma akşamı bu film perdeye aksettirilecek, 6.15'te. Onun için biraz acele etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Soner Hüseyin ne diyor? Bir şeyler yazdı, onu okuyayım buradan. Günaydın Hasan, iyi neşeli yayınlar. Teşekkür ederim Soner Hüseyin. 17.5.26 Pazar günü Avcılar Derneğimizin tavla turnuvası var. Saat 9, sabahleyin saat 9'da kayıtlar başlayacak. Saat 10'da tavla start olacak.
Birinci ödül neymiş, birinci ödülü bakalım görebilir miyim onu. Masters of Concreting direktöründen biraz yukarıya kaydı. Birinci ödül Masters of Concreting direktörü Oğuz Gerbağ'dan neymiş göremiyorum. Göremiyorum, kayıyor oradan. Sanırım bir Shimano dağ bisikleti diyor. İkinci ödül gene kayboluyor. İkinci ödül Brody Motors'un direktörü Salih Utku'dan bir araba servisi ve üçüncü ödül ise Village Yoğurt'u direktörü Ömer Hüseyin'den süt mamulleri paketi olacak. Tavla şampiyonusu 547 Ballarat Road adresinde Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti salonunda yer alacaktır. Pazar günü, bu önümüzdeki pazar günü, tavla meraklıları, ustaları, iddialı olanlar bu şampiyonaya katılabilirler. Kayıtlar o gün saat 9'da yapılacaktır. Herkese bol şanslar dileyelim. Çünkü tavla oyunu da bir şans oyunudur aslında. Zar atıyorsunuz. O zarın size verdiği imkanları iyi kullanabilirseniz kazanabilirsiniz. Bu da bir ustalık gerektirir tabii ki. Evet, biraz sonra dünya haberlerini, Avustralya haberlerini alacağız arkadaşım Sermen Erdoğan'dan. Ama ondan önce kısaca Neşe Karaböcek'in Taş Plağı'ndan, 33'lük plağından bir şarkı dinleyelim.

0: Evet değerli dinleyenler, şimdi telefon hattımızda arkadaşım Sermen Erdoğan bize dünya Avustralya haberlerini verecek. Kendisini hemen telefonumuzla bağlantıya çağırıyorum. Günaydın Sermen.
1: Günaydınlar Hasan, günaydınlar sevgili dinleyiciler.
0: Evet Sermen, bugünkü Avustralya haberlerinde en önemli konulardan bir tanesi bütçe, ama bizim zamanımız dar olduğu için bütçeye pek fazla değinemiyoruz. Senden
1: tabii ki.
0: Avustralya haberlerini alalım.
1: Tabii ki. Evet, günaydınlar sevgili dinleyiciler, değerli dinleyenler. Dün akşam 2026 bütçesi İşçi Partisi hükümeti tarafından parlamentoya sunuldu. İşçi Partisi 250 dolarlık vergi indirimine ek olarak gelecekteki bütçelerde işçiler için daha fazla vergi indirimi sinyali verdi. Hazine Bakanı Jim Chalmers, hükümetin gelecekteki bütçelerde çalışan Avustralyalılar vergi indirimi VATO programını geliştireceğini ve bunun da vergi dilimi kaymasını dengelemeye olanak sağlayacağını belirtti. Öte yandan muhalefetteki Gölge Hazine Bakanı Tim Wilson, Albanese'nin verdiği sözleri tutmamakla suçladı. Başbakan Hazine Bakanı sabah televizyonda bütçe sunumu yaptı. Onlara da değineceğiz. Albanese dün geceki bütçedeki değişikliklerin tepki yaratacağını beklediğini söyledi. Yaptığımız her şey yeterli değildi diyen Albanese, bütçenin gençlere fayda sağlayacağını söyledi. Öte yandan muhalefet partisi Hazine Bakanı genç Avustralyalıların vergi değişikliklerinde zorlandığını söyledi. Chalmers hükümetin aile konutu ve miras vergisi düzenlemelerinde değişiklik arayışında olmadığını söylüyor. Albanese vergi reformlarının ülkeye fayda sağlayacağını söylüyor. Angus Taylor, koalisyonun küçük işletmeleri ve konut önlemlerini desteklediğini söyledi. Muhalefet vergi değişikliklerinin kiraları artıracağını söylüyor. Chalmers, 5. bir ev satın almanın zorlaşma durumunda olsun bakalım diyor. Albanese vergi avantajlarındaki değişikliklerin mevcut mülkleri etkilemeyeceğini söyledi. Chalmers'a göre negatif vergilendirme değişikliklerinin gerçek etkisini göstermesini 5 ila 10 yıl süreceğini söyledi. Evet, daha geniş haberlerimize geçelim bütçe hakkında. Ne diyorlar? Bu sabah Albanese dün geceki bütçedeki değişikliklerin tepki yaratacağını söyledi Channel 7'da. Başbakan Channel 7'da hükümetin ulusal engelli sigorta programında, yani NDIS denilen programda, önümüzdeki tahminler döneminde yaklaşık 38 milyar dolar tasarruf sağlamasını durumunda olacağını sundu. Bütçe belgeleri açığın 2026-2027'de 31.5 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini gösterdi. Bu da 6 ay önce yapılan tahminde yaklaşık 2.8 milyar dolar daha iyi bir sonuçtur dedi. Antonio Albanese, Channel 7'nin sunucusuna hükümetin icraatlarına bakmasını tavsiye ederek İşçi Partisi'nin NDIS harcamalarındaki büyüme oranını düşürdüğünü söyledi. Göreve geldiğimizde NDIS yılda %22 oranında büyüyordu. Aldığımız önlemlerle bunu zaten %10'a indirdik. Daha da düşürebileceğimizi biliyoruz diyor. Sonuç olarak Albanese dün gece açıklanan bütçe kararlarının bazı tepkilere yol açacağını beklediğini söylüyor. Başbakan ayrıca yaptığımız her şey yeterli değildi dedi. Şimdi de Channel 7'daki Başbakan Anthony Albanese hükümetinin vergi avantajı ve sermaye kazancı vergisi açıklamasına artıracağını söylediği belirtiliyor. Dün gece açıklanan bütçe yeni inşa edilmiş evler hariç bugünden itibaren yeni alımlarda vergi avantajı yaralanamayacağını doğruladı. Ayrıca Temmuz 2027'den itibaren bir yıldan uzun süredir elde tutulan yatırım amaçlı gayrimenkuller ve diğer varlıklar üzerinde sermaye kazancı vergisi indirimi sona erecek. Albanizm hükümetinin aldığı tedarik önlemlerinin tek başına insanların ilk evlerine sahip olmaları için yeterli olmadığını söylüyor. Albanizm yaptığımız her şeyin yeterli olmadığı açıkça ortaya çıktı diyor. Ayrıca 75 bin ek kişinin ev sahibi olmasını sağlamak için bir şeyler yapmamız gerektiğini bildiğimiz halde bu sorunu tekrar erteleyip kenara çekilmeyeceğimizi de söylüyoruz. Bu konuda bir fark yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çünkü işler giderek zorlaşıyor. Asıl mesele bu. Zaman geçtikçe gençlerin konut piyasasına girmesi giderek zorlaşıyor. Albanese bütçenin gençlere fayda sağlayacağını söylüyor. Anthony Albanese bu bütçenin genç seçmenlere zarar vermeyeceğini söylüyor. 1 Temmuz'da vergi indirimi alacaklarını, ardından Temmuz 2027'de bir vergi indirimi daha alacaklarını söylüyor. Ardından 2028'de çalışan Avustralyalılar vergi indiriminden de yararlanacaklar. Ayrıca 1000 dolarlık vergi indiriminden de faydalanabileceklerini diye belirtti. Önemli olan şu ki vergi değişikliklerinin her biri insanların vergilerini azaltmaya yatırıyoruz ve özellikle ilk iş vergi oranını yani marjinal vergi oranını değiştirerek düşük ve orta gelirli kişileri hedefliyoruz. Bu durum özellikle gençlere ve iş gücündeki kadınlara fayda sağlayacak diyor Albanese. Evet, bütçe hakkında Avustralyalıları izleyen ve değişik jenerasyonları izleyen bir de araştırma yapılmış. Ona da biraz değinelim. Avustralya Vergi Dairesi'nin verilerine göre konut konusunda nesiller arasındaki bu uçurum son 20 yılda katlanarak büyüdü. 1999-2000 mali yılında 30 yaşın altındaki 96.269 kişinin en az bir kiralık mülkü bulunuyordu. Bu sayı 60 yaş ve üstü kişilerdeki 122.947 ile neredeyse aynıydı. Kiralık konutların en büyük payına sahip yaş grubu Avustralya'daki kiralık konutların %28'ini oluşturan ve 327.357 mülkü temsil eden 40 ve 49 yaş arası kişilerdi. Aynı yıl Howard hükümeti sermaye kazanç vergisi indirimine yani capital gain tax dediğimiz indiriminde değişiklikler yaptı. Graten Enstitüsü sermaye kazanç vergisi indirimlerindeki değişikliklerin ve negatif borçlanmanın birleşmesinin yatırım kararlarını çarpıttı. Belirtti. 20 yılı aşkın bir süre sonra kiralık konutların %27'si 60 yaş ve üstü kişilere aitti. Bu oran tüm yaş grupları arasında en yüksek seviyedeki 609.507 mülkü temsil ediyordu. Nüfus artışına rağmen 30 yaş altı kişilerin kiralık konut piyasasındaki payı azaldı. Şu anda en az bir kiralık mülke sahip olanların sayısı 83.786'ya ulaştı. Evet, bütçe hakkındaki haberlerimiz bu kadar. O bir kısa haberlerimize geçelim ve kısa kısa özetleri verelim. Queen Victoria Market'te ATM'i patlattığı edilen olayda bir kişi yaralandı. Polis çarşamba sabahı bir ATM'i havaya uçurduğu iddia edilen bir adamın Melbourne'daki bir hastanede polis gözetimi altında olduğunu bildirdi. Polis Melbourne'un güneyinde bir hafta içinde 160 aile içi şiddet vakasına müdahale etti. Polis karısını çekiçle öldürmekle tehdit eden ve bir eve ateş yakmaya çalışan adamın Dandenong bölgesinde bir hafta içinde aile içi şiddet nedeniyle yapılan düzenlerce tutuklamadan sadece biri olduğunu söyledi. Çiftçiler ve çevreciler Federal bütçeyi vahşi ve trajik olarak nitelendirdi. Çiftçiler ve doğa koruma uzmanları yabani hayvanlar ve zararlı bitkilerle mücadele ederken federal bütçede yabani ot ve haşere kontrol programlarında kesintiler yapıldı denildi. Acil servis hemşiresi oğlunun sağlık durumu nedeniyle sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Victoria eyaletinde acil serviste çalışan bir hemşire ve ailesi 6 yaşındaki oğlunun gelişimsel geriliği nedeniyle ay sonundan önce sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. Evet, Porepunka'daki mülk sahibi polis tarafından gerçekleştirilen ölümcül silahlı saldırının ardından arkadaşı Dennis Freeman'in ölümcül silah saldırısının iki polis memurunu vurularak öldürüldüğü yerde polisi yaralanan polise Dennis Freeman'in yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Okuldan yapılan açıklamaya göre trenin altında kalan 7. sınıf öğrencisinin çantası aynaya takılmıştı. St. Elias Koleji öğrencisi 2 gün önce yaşanan olaydan sonra hastanede ciddi durumda tedavi görüyor denildi bu kısa haberde. Carlton patronu Voss'un istifasının kulübün gerçek bir geçiş döneminde olduğuna dair kanıt olduğunu söyledi. Carlton CEO'su Graham Wright kulübün Michael Voss'un yerine geçecek kişiyi belirlemek için kapsamlı bir süreç başlatacağını söyledi. Melbourne'da yaşayan 19 yaşındaki İzabel'i öldürmekle ve cesedini buzdolabına koymakla suçlanan Marat Ganev'in bu ay yüksek mahkemede yargılanması bekleniyor. Carlton'da alınan kötü sonuçların ardından Voss'un teknik direktörlükten görevinden istifa etmesi rahatlatma geçirdi diyor yine Carlton hakkındaki haberde. Evet. Okullardan bir yaklaşım. Yaklaşan yenilebilir enerji beceri açığını gidermeye yardımcı olmak için küçük robotlar tasarlandı okullarda diyor. Öğrenciler öngörülen nitelikli iş gücü açığı nedeniyle yenilebilir enerji alanında kariyer yapmayı düşünmelerini teşvik etmek amacıyla küçük programlanabilir robotlar kullanarak kodlama yapıyorlar. Avustralya'nın en kurak Nisan ayının ardından tropik bölgelerde Tazmanya'ya kadar yağmur bekleniyor. Hava koşullarındaki beklenmedik bir gelişmeyle 2026 yılının ilk kuzeybatı bulut kuşağı nihayet bu hafta Avustralya üzerinde oluşacak ve geniş bir alana yağmur getirecek. Dizel araçları ve odun ateşleri kirliliğe katkıda bulunarak insanların hastaneye kaldırılmasına neden oluyor deniyor bu haberde. Yeni bir araştırma hava kirliliğine maruz kalma ile hastaneye yatma riski arasında açık bir bağlantı buldu. Julia Owens bu mücadeleyi çok iyi biliyor çünkü bu konuda çok rahatsız. Alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olmaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bölge mahkemesi hakimi Victoria'nın merkezinde çalıntı bir kamyonetin direksiyonunda alkol ve uyuşturucu etkisinde olan ve bir motosiklet sürücüsünü çarparak öldüren sürücüyü 11 yıl hapis cezasına çarptırdı. Melbourne'da bilişim teknolojileri öğretmeni okul müdürünü bıçakladığı gerekçesiyle hapse girdi. Mahkeme bilişim teknolojisi öğretmeni Kim Ramsey'in sinir krizi geçirerek McKinsborough Okulu'nun müdürü Aaron Sykes'ı öğrenciler destekleyen bıçaklarını desteklerken bıçaklarını dinledi. Evet, son haber, kısa haber. Oğlu menenjit birden ölen anne Victoria'da ücretsiz aşıların yapılmasını memnuniyetle karşıladı. Hükümet gelecek yıl 1 Ocak'tan itibaren öğrencileri menenjit B'ye karşı aşılamak için 9 milyon dolarlık bir programı finanse edecek deniyor bu kısa haberde. Evet sevgili dinleyiciler, hepinize iyi günler, iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Evet değerli dinleyenler, Sermen arkadaşımıza çok teşekkür ederek kendisine veda ediyoruz. Haberleri sundu bize, Avustralya haberlerini. Teşekkür ederiz. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle diyoruz. Ve değerli dinleyenler, bizleri Facebook üzerinden takibe devam ediyorsunuz. Birol Acarlar izliyor bizi. Hatice Saraç, Şentürk Durukan, Feride Uzunoğlu, Orhan Mehmet, Ayşe Dulgar Kılıç. Bunlar da bizi şu anda Facebook üzerinden izleyenler arasında değerli dinleyenler. Evet, toplumumuzun çeşitli katmanlarında, çeşitli vesilelerle, çeşitli yeteneklerle yetiştirdiğimiz elemanlarımız vardır. Her alanda, tıp alanında, ekonomik sahalarda, bankacılıkta, eğitimde, siz söyleyiniz ben de tasdik edeyim. Bütün alanlarda Kıbrıs Türk toplumunu layıkıyla temsil eden ve topluma hizmet veren kişileri unutmayız tabii ki. Bu arada müzik alanında da toplumuza hizmet vermiş kişiler bulunmaktadır. Bunlardan öne çıkanlar merhum Tanca Civan mesela, Fahri Kamil, toplumumuzun buradaki sanatsal yönden ihtiyacını karşılayanlardandı. Özden İsmail Işıkser, kendi besteleriyle de, tabii Fahri Kamil'in de besteleri var. Özden İsmail Işıkser de kendi besteleriyle ve verdiği müzik ziyafetleriyle toplumumuza bu uzak ülkede, uzak diyarda bir nebze rahatlık getiren kişilerdendi. Mehmet Sözer de var bunlar arasında. Mehmet Sözer halen daha önce düzenledikleri grubuyla birlikte düzenledikleri Okyanus'ta, Okyanusya Tiyatrosu adı altında düzenledikleri tiyatro sahneleriyle, parodilerle, piyeslerle gerçekten toplumumuzun duygularını, hislerini anlatmayı başarmış elemanlardan birisi Mehmet Sözer. Müzik hayatına da devam etmektedir. İşte şimdi müzik konusu dedik de, Mehmet Sözer'in bir CD'si var elimde. Evde araştırırken bunu çok önceden almışım. Yeniden buldum ve bizi izleyen isimlerini okuduğum bir kişiler için ondan güzel bir parça dinletmek istiyorum. Dinliyoruz.

Değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizi takip edenler için Mehmet Sözer'den bir şarkı daha dinleyeceğiz ve ardından Kıbrıs haberleri.

Evet değerli dinleyenler, Mehmet Sözer'den iki parça dinledik. Beğendiğinizi umarım. Mehmet Sözer de dediğim gibi toplumuza müzik alanında katkıları büyük olan bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir kardeşimiz, bir vatansever. Kıbrıs haberlerine bakalım. Kıbrıs'ta gündem ne? 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin 107. yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tören ve etkinliklerle kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası gençlik meşalesinin yakılmasıyla başladı. Bakanlıktan verilen